Arabistan'da böyle miydi? Peygamber Efendimiz'in zamanında bu kadar rahat mıydı insanlar? Nerede? Su kuyudan çekilecek, elleri şişerdi. Elleri, ipleri böyle çekmekten, efendim, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma-tü Zehra Efendimiz, validemiz radıyallahu anhuma, Peygamber Efendimiz'e gelmişler de ellerini göstermişler. Mübarek babamız, elimize bak, kuyudan su çekmekten, el değirmeninin şeyini kolunu tutup çevirmekten ellerimiz kabarcık oldu, yara oldu diye ellerini göstermişler. Kolay değildi yani su çekmek. Şimdi ben bizim köye gidelim diyorum, bizim ev halkına. Diyorlar ki ne yapacaksın orada, su yok. Su var halbuki bahçede. Bahçede su var ama yani evin içinde olmayınca su yok sayılıyor. Eskiden herkesin bahçesinde su olsa bayram ederdi herkes. Bir kuyusu olsa bayram ederdi yani. Şimdi su yok. Musluk, o da yok. Musluk var mı? Musluk da yok. Peki ne olacak? Ya efendim böyle dökecek kaptan ya da elini kaba daldıracak, alacak suyu. Ya kepçeyle vesaire bir şeyle alacak ya elini daldıracak. Şimdi bunu söyledikten sonra hadis-i şerifi anlatalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman elini su kabının içine daldırmasın. Hatta yagsilaha telasen. Üç defa elini yıkamadıktan sonra dökecek, kaba daldırmayacak. Üç defa eline suyu dökecek, üç defa yıkayacak, eli o zaman temiz olacak. Üç defa yıkadığı zaman. Ondan sonra o temiz elle kaba suyu daldırıp abdesti alabilir. Ağzına, burnuna suyu eliyle kepçe gibi kullanarak alabilir. Musluk yok, akma ihtimali yok. Yani ilk başta bir zorluk çekecek elini üç defa yıkamakta. Ondan sonra eli temiz olduğu için artık kaba daldırıp abdesti o kaptan alabilir. Üç defa yıkamadan almasın diye Efendimiz buyurmuş. Sonra sebebini izah eylemiş. فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِ اَيْنَ بَعْتَتْ يَدُهُ. Çünkü sizden biriniz, sizler uyku uyuduğu zaman elinin nerede gecelediğini bilmez ki. Ağzına mı soktu, burnuna mı soktu, toprağa mı bulaştı, temiz yerde mi, kirli yerde mi, efendim, aşağıda mı, yukarıda mı bilmez. Onun için elini üç defa yıkasın, ondan sonra şey yapsın, efendim, abdestini alacaksa kaba elini öyle yıkanmamış olarak elini kaba sokmasın diye bir tavsiye. Bazen siz de bu duruma düşebilirsiniz. Yani medeniyet artık yayıldı, musluk var, çeşme var filan dersiniz ama patladak dağ başında kalırsınız, otobüs bir yerde durur, araba bir yerde bozulur. Yani böyle gerekebilir, bunlar hayatın cilveleridir. Hiç ummadığın yerde bir takım böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Onun için sen de böyle bir kabın içinden, dökülmesi mümkün olmayan bir yerden eğer böyle su kullanma durumu filan şeyse elini ilk önce temizleyeceksin zorlanarak. Ondan sonra elin üç defa yıkandıktan sonra elini sokarsan elin temizdir, zarar etmez. Yani o kabın içindeki suya, varile, kovaya, başka bir şeye zarar etmez yani. Üç defa yıkandıktan sonra onu pisletmez, pis su saydırtmaz. Öbür hadisi şerif. اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي رَدَّ عَلَيَّ رُوح۪ي وَاَفَان۪ي ف۪ي جَسَد۪ي وَاَذِنَ ل۪ي بِذِكْرِه۪ي. Sizden biriniz diyor, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, sizden biriniz geceliğin uyandığı zaman uykudan, yani gece veya sabah uyumuş, uyandığı zaman efendim şöyle desin, felyekul şöyle desin, elhamdülillah ellezî redde aleyye ruhi, benim ruhumu bana geri bahşeden Allah'a hamdolsun. Çünkü ruhu gitti, öbür alemlere gitti, rüya alemlerine gitti, nerelere gittiyse gitti, aklı başından gitti, efendim uyandığı zaman geldi. İşte benim ruhumu tekrar bana iade eden, yine uyanık bir insan olarak, yani uykudayken hiçbir şeyden haberi yok. Yangın olur, bir şey olur, böcek gelir, akrep gelir, bir şey görmez, anlamaz. Ama uyandığı zaman tekrar artık bir ruhu yerine oturmuş oluyor, aklı başına gelmiş oluyor. İşte benim ruhumu bana iade eden Allah'a hamdolsun diyecek. Bu da bir nimet. Çünkü ya aklını Allah ruhunu iade etmezse,
ya uykusundan hiç uyanamazsa, devamlı bitkisel hayat, veya ölürse, veya aklı başına gelmezse, aklının başına gelmesi, tekrar normal hayati faaliyetlere geçmesi bir nimet. İnsan nimeti görmeli yani. O nimete şükretmeli. Elhamdülillahillezî redde aleyye ruhi. Ruhumu bana geri veren, iade eden Allah'a hamdolsun. Sonra ve afani fi cesedi. Ve vücudumu da afiyetli kılan Allah'a hamdolsun. Çünkü uyudum, hasta değilim, felçli değilim, efendim aklım kaymış, kaçmış durumda değilim. Böyle vücudumu da afiyetli olarak, yani ruhumu iade etti, bedenimi de afiyetli kılmış olana Allah'a hamdolsun. Ve ezneli bi zikrihi. Ve kendisini zikretmeme de bana izin vermiş olan Allah'a hamdolsun. Yani cümleyi derli toplu tekrar söylememiz gerekirse, benim ruhumu bana tekrar geri iade eden, vücudumu afiyetli kılan ve kendisini zikretmeye bana müsaade buyuran o Allah'a hamdü sena olsun diye kalkacak. Uykudan kalktığı zaman. Demek ki bu kalkışı tabi ibadet için kalkış oluyor. Demek gece namazına kalkış zamanında böyle okunacak. Demek ki muhterem kardeşlerim, bakın ben her zaman söylüyordum. İşte delil karşımıza çıktı. Diyordum ki ben sabahleyin camiye gidemediysem akşamdan işlediğim bir cezadandır diyordum. Sabah namazı gelemedin. Neden? Akşam ne sohbeti ettin sen? Gıybet mi yaptın? Dedikodu mu yaptın? Abdestsiz mi yattın? Ne oldu? Gece bir kusurum var senin ki sabah namazına gelemedin diyordum. Bak bu duada Peygamber Efendimiz'in sözünde delil var. Ne diyor? O Allah'a hamdolsun ki zikrine bana müsaade etti. Yani zikrini yapmama bana izin veren Allah'a hamdolsun diyor. Demek ki zikir de izinli oluyor muhterem kardeşler. İbadet de izinli oluyor. Yani Allah dilemezse adam Müslüman olamaz. Allah dilemezse adam ibadet edemez. Allah dilemezse adam namaz kılamaz. Allah dilemezse adam hayır yapamaz. Hepsine müsaade Allah'tan çıkıyor. Allah izin veriyor. Niye birisine müsaade çıkıyor da ötekisine çıkmıyor? Bazı hadis-i şerifler var, manevi bir takım kanunları bize gösteriyor. Maddi kanunlar var, fizik kanunları var, bir de maneviyatın kanunları var. Sen bir günah işledin mi, sen bir suç işledin mi, sen bir edepsizlik işledin mi, Allah'ın tevfiki refik olmuyor. Allah hidayetini, tevfikini çekti mi kendi başına kalıyorsun, o zaman hayır yapmaya muvaffak olamıyorsun. Kabahat gene sende, kusur gene sende. Demek ki zikir bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Camiye gelebilmek çok büyük bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Sevaplı bir iş yapmak çok kazançlı bir şey, bu kazancı Allah herkese nasip etmiyor. İbadet yapamayan bir insan çok ağlaması lazım. Ya nedir benim bu halim ki Allah bana bunu nasip etmiyor demesi lazım. Çare ne? Yani nasipsizlik var bir ortada. Çare ne? Çare de gene Allah'tan. Başka bir yerden değil. Eczaneden alınacak bir ilaç yok yani. Çare gene Allah'tan. Ne yapacak? Çare tevbe etmek, pişman olmak, gözyaşı dökmek. Affet ya Rabbi demek. Ben pişman oldum. Yani bilerek yaptığıma da, bilmeyerek yaptığıma da pişmanım. Beni bağışla ya Rabbi demekten başka çare yok. Ama tabii daha çok sevsin diye Allah, insan önce bir hayır yapar, bir sadaka verir. Fukaraya vesaireye filan bir hayır hasenat yapar. Ondan sonra belki bir gusülsüzlük, belki bir şey vardır diye bir gusül abdesti alır. Bir boy abdesti alır. Efendim bir güzelce. Ya Rabbi benim bilmediğim kirlerim, paslarım, günahlarım varsa aksın diye. Ondan sonra bir fukaraya vesaireye hayır hasenat sadaka şey yapar. Ondan sonra da gelir seccadesini yayar, namaz kılar, elini açar, Allah'a hamdü sena eder. Bak Fatiha bize bir edep öğretiyor. Doğrudan doğruya ihdine sıratel müstakim diye başlamıyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola çek, doğru yola götür. Öyle başlamıyoruz. Edep öğretiyor bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a diye başlıyoruz. Rahmandır, Rahim'dir diye düşünüyoruz. Efendim, övüyoruz yani onu güzel sıfatlarıyla. Ondan sonra istiyoruz. Onun için övsün Allah-u Teala Hazretlerini, sena eylesin, hamd eylesin, nimetlerini itiraf eylesin. Ya Rabbi sen bana
çok nimetler ihsan ettin. Ben sana layık kulluk edemedim, kabahat benim. Bütün suçlar benim, kabul ediyorum. Hatamı anlamış bulunuyorum. Affet ya.

Rabbi. Bundan sonra çok pişman oldum, yapmayacağım bir daha, iyi kulun olacağım ya Rabbi diye cani gününden söz versin, o zaman hatası kalkar. Haram lokma yerken nasip olmaz. Hatta ben size kesin olarak şunu söylüyorum muhterem kardeşlerim, helal lokma yiyen bir insan haram iş yaptı mı ayağa kayma o zaman başlar. Lokman helaldi, lokman helaldi ama sözün haramdı. Yani lokmanın haramı haram da sözün haramı haram değil mi? O da haram. Hem sözünü doğru söz söyleyeceksin, hem gözünü günahtan koruyacaksın, hem kalbini yanlış kanaatten, fikirden koruyacaksın. Kalbi fasit, kalbi yanlış düşüncede, yanlış fikirde, o zaman da kayar ayağa. Edepsizce bir düşünceye kapılır, kafasına şeytan bir fikir sokar, ona bir ters söz söyler, ha doğru olabilir mi acaba filan diye içine bir bulaştırır yani o küfrün pisliğinden. Ondan sonra kalbi bozuksa, lisanı bozuksa, lokması bozuksa bir haramlıktan doğru insanın ayağı kayar muhterem kardeşlerim. Onun için haram lokmayı keseceğiz, haramları bırakacağız, ondan sonra yalvaracağız. Yalvardın mı yine affetmek Allah'ın şanından, vaat etmiş. Ümit kesmeyin, tevbe edin, ben size tevbenizi kabul ederim, teveccüh ederim. Efendim isteyin istediğinizi veririm diye Kur'an-ı Kerim'de kendisi vaat ediyor. Vaadi haktır, vaadinden hulfü yoktur, vaadinden dönmesi yoktur. Allah'ın vaadi vaattir, mutlaka yapacak. Onun için efendim zikir de Allah'ın izniyle, namaz niyaz da Allah'ın izniyle olduğundan yapabilen insanlar da o zaman şükretsinler ki, bak burada da öyle, elhamdülillah desinler. Çok şükür ya Rabbi desinler ki Allah bu nimeti onlara nasip etmiş. Ya Rabbi çok şükür ki bizi camide topladın. Elhamdülillah namazı kıldırttın. Elhamdülillah abdesti aldırttın. Elhamdülillah Peygamber Efendimizin hadislerini dinlettiriyorsun ya Rabbi. Sen bu hadislerdeki müjdeleri bize vermek istemesen bunları dinlettirir miydin ya Rabbi dememiz lazım. Madem ki dinlettiriyorsun demek ki bizim o mükafatlara ermemizi istiyorsun ya Rabbi. Çok şükür sana ya Rabbi dememiz lazım. İşin aslı bu. Ötekisinden dinlettirmiyor da sana niçin dinlettiriyor? Demek ki bir nimet bu da. O nimete seni nasip etmiş mükafatlı şeylerini duyuyorsun. Gece kalkayım diye kafana yerleştiriyorsun. Kalkınca Allah'a hamd edeyim diye hafızana yer ediyor. Allah öğretiyor işte sana. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce yaşamış ama bak Allah öğretti diyor. Kulum gece namazına kalk diye davet geliyorsa. Kalktığın zaman da böyle ol. Abdestini de şöyle al diye. Her şeyi öğretiyor. Daha ne istiyorsun? Elhamdülillah. Daha ne isteriz yani? Elhamdülillah. Ne isteriz? Duyduğumuzu yapmak isteriz. İlmimizle amil olmak isteriz. Duymak yetmiyor. Duyduğunu insan uygularsa. Duydum tamam sevapları kazandım. Dur. Daha olmadı. Daha kazanmadın. Gece kalkarsan sevabı kazanacağız. Bu işleri yaparsan sevabı kazanacağız. Yapmazsan, yapmadığın zaman el ilmu bila amelin vebalün. Uygulaması olmayan kuru bilgi insana yüktür, vebaldir, sorumluluktur. Ahirette onun hesabı olacak. Duydun da niye yapmadın kulum diyecek Allah. Bilmiyor muydun, duymadın mı? Esat Hoca söylemedi mi? İnkar mı edeceksin? Yani bilip de yapmadığı zaman da sorumluluğu olur. O bakımdan Allah Celle Celaluhu Hazretlerinden hamdü senalar olsun, şükrederiz. Hamd ederiz ki bizi bu meclislere getirtti, bu sözleri, hadisleri bana okutturdu, bana da öğretti, size de dinlettirdi, size de öğretti. Ya Rabbi bu nimetine hamd ederiz, bu bilgimizi uygulama nimetinde ihsan etmeni niyaz ederiz ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Gelelim daha sonraki hadisi şerife. İz esteykazel insanu min menamihi ibtederehu melekun ve şeytanu feyekulü melek iftah bi hayr veyekulü şeytan iftah bi şer fe in kâle elhamdülillâhillezî ahya nefsî bâde mevtihâ elhamdülillâhillezî yumsikü semâe entaka'a alel ard elhamdülillâhillezî yumsikü lletî kadâ aleyhel mevt ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ taradel melekü şeytane ve zelle yekle'uhu. Bu da Cabir radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İzesteykazel insanu min menamihi. Menam da nevm gibidir. Mastarı mimi uyumak demek. Uyumasından insan uyandığı zaman
uyku uyuyor.

uyudu, uyuması bitti, uyandı. İzesteykazel ehadüküm, sizden biriniz efendim insan, İzesteykazel insan. İnsan uykudan uyandığı zaman, kadın olsun erkek olsun, aklın başında olan her kişi uykusundan uyandığı zaman ibtederehu melekün ve şeytan, hemen yanına bir melek ve şeytan gelir, hemen alelacele yarışırcasına hemen kapmak için ikisi birden gelir. Uyanan insanın başının ucuna bir melek gelir, bir şeytan gelir. Fekulül melek iftah bi hayır. Melek der ki uyanan kimseye, hayırla başla, hayırla aç faaliyetlerini. Uyuyordun, faaliyetler kapalıydı, şimdi faaliyetlere açılıyorsun. Kalkacaksın, konuşacaksın, işler yapacaksın uykundan kalktıktan sonra. İftah bi hayır, hayırla aç faaliyetlerinin kapısını. Şeytan da der ki iftah bi şer, yok yok hayırla açma, şerle aç. Hani adama diyoruz ya, solundan mı kalktın be adam, bugün nedir, her şeyin ters filan diyoruz. Demek ki başına melek geliyor, hayırla başla diyor. Şeytan geliyor, şerle başla diyor. Şeytan şeytanlığı yapıp onu şeytani yola çekmeye çalışıyor. Melek de ikaz ediyor. Ya ben bunu duymuyorum hocam. Duymuyorsun ama duyan söylüyor işte, daha ne istiyorsun? Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah sana da belki duyursun. Belki duyursa, gösterse korkarsın. Yani belki böyle sadece haberinin verilmesi daha iyi. Meleği görse sevinir de. Feinkale, bu uyanan kişi eğer şu sözleri söylerse, onu söyleyeceğiz, sözleri uzun, ne olur? Taradel melekuş şeytan. Şeytanı melek, o zaman bu sözü söyler söylemez, kul söylerse şu duaları, melek şeytanı tard eder, def eder onu. Hadi git bakalım, sana burada şey yok. Uzaklaştırır, tard eder ve zalle yekle'uhu, onu korumaya başlar. Meleğin himayesine girdi kişi. Şeytanı melek def etti, artık uykusundan uyanan o kimsenin hali nasıl güzel. Neden? Melek muhafızı oldu. Melek onu hıfzetmeye başladı. Melek onu himayesi altına aldı. Bunu demezse kalktı efendim, hey kadın, hanım, bre, neredesin? Nerede benim terliklerim? Efendim sırtım terlemiş, bilmem şunu getir, bunu götür. Çocuklar, gene benim gözlüğümü nereye koydunuz? Allah bilmem, hani kahvesin, mahvesin, bilmem ne, bir sürü berbat sözler söylüyor bazı insanlar. Hani yatağından kalkıyor, sağa sola saldırmaya başlıyor, kalp kırmaya başlıyor. Demek ki tamam. Onun için bu duayı ezberleyelim, öğrenelim. Şimdi ne demesi lazımmış uyanan insanın? Üç tane hamd ediyor. Birisi elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. İkincisi elhamdülillahillezî yumsükü's semâe entekâ'a alel-ard. Üçüncüsü elhamdülillahillezî yumsükilletü kadâ aleyhel mevte ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ. Üç hamd ediyor. Bunların cümlelerini biraz açıklayayım. Ne demek yani? Bir, elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. Canımı, nefsimi ölüm gibi bir halde iken, uykuda hiçbir şeyden habersiz ölmüş gibi iken, canımı tekrar, nefsimi tekrar dirilten Allah'a, o ölümünden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Uyku ölüme benzer, ölüme yakındır. Her ne kadar uykuda kalp atıyor, hayati faaliyetler hafif bir tarzda devam ediyorsa da bir çeşit ölüm gibidir. Kişi fark etmiyor hiçbir şeyi. Yani uykuda her türlü hücuma karşı müdafaasız durumda oluyor. İşte benim nefsimi, benim canımı efendim ölümünden sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyanmak, ölümden kalkmak gibi olduğundan bir hamdi bu. Yani elhamdülillah ki uyanabildim. Ya uyanamasam? Bazen oluyormuş. Ameliyata bayıltıyorlarmış hastayı, anestezi uzmanları, ayıltamıyor. Hadi bakalım. Bayıltmasına bayılttı, ayıltmasına gelince ayıltamıyor. Gitti gidiyor adam artık. Öyle de olabilir. Yani böyle olanlar da belki vardır. İnsan gazeteleri okusa misalini bulabilir. Bir bu. Yazanlar iyi yazsın diye bir daha söylüyorum. Elhamdülillahillezî ahya nefsî ba'de mevtihâ. Kolay. Yani kısa olduğu için biraz kolay. Elhamdülillahillezî ahya nefsî ba'de mevtihâ. Bu bir. İkinci hamdi elhamdülillahillezî yumsikü's semâe entekâ'a alel-ard. Yavaş yavaş söyleyeyim. Elhamdülillah ellezî yumsikü's semâe entekâ'a alel-ard.

Bunun manası ne? Semayı yere düşmekten muhafaza edip tutan Allah'a hamdolsun. Bu bir ayet-i kerimenin kelimeleridir efendim. Sema başımıza yıkılsa ne oluruz? Yıldızlar sapır sapır gelse, dünyaya çarpsa, dökülse kafamıza ne olur? Kıyamet kopar. Bir yıldız bile gelse, yıldız gelmese de gök taşları gelse, efendim, gök taşı bombardımanına uğrasak, irili ufaklı efendim meteorlar geliyor efendim, Beyaz Meydan'da bir tane, Fatih'e bir tane, bilmem nereye bir tane, evler, şeyler, meydanlar, tabii böyle bir şey mahvolur insan. Yani semanın yere düşmemesi, semanın sema olarak kalması, yerin yer olarak kalması. Şimdi tabii sema yere nasıl düşer? Ben işte meteor dedim, yıldız düşmesi filan dedim. Ama bir de şey var, astronomi bilginleri diyorlar ki, sönmüş yıldızlar var gökyüzünde. Yani bütün bu atomik faaliyetleri vesaireleri yapmış sönmüş, çok yoğun bir kitle haline gelmiş. Kitlesi yoğun olduğu için etrafında, yakınından geçen başka kitleleri, yoğun kitle, hafif kitleyi çekiyor kendisine. Çekiyor, kendisine katıyor. Çekiyor, kendisine katıyor. Gökyüzünde böyle etrafından geçen yıldızları, gök çizimlerini yutan kara noktalar tespit etmiş şeyler. Astronomi bilginleri, yani gökyüzünü teleskopla tararken efendim bakıyorlar ki kara nokta, çünkü ışıksız. Yani çünkü orada bir efendim, patlama ve atom şeyi, radyasyon falan yok. Işıksız. Ama sönmüş bir yıldız, ama adam akıllı yoğunlaşmış, gülle gibi olmuş yani. Tabir caizse tabii gülleden çok daha ağır. Şimdi bu gülle gibi olan gök cismi yakınından bir yıldız geçerken yörüngesini kendisine yaklaştırıyor. Yani mıknatısın şeyi çektiği gibi küçük demir parçalarını kendi içine katıyor. Yani yutuyor onu. Böylece gök cisimlerini yutan kara noktalar. Tabii bu o zaman, yani dünyada böyle bir duruma gelse, dünyanın da ayı bir kere ilk önce etrafından, ilk önce onu çeker. Küt diye kendisine çeker. Efendim, sema o zaman insanın başına geçmiş olur işte. Yani ay gelse, dolunayken aman mehtap ne kadar güzel derken, yaklaşsa küt diye çarpsa ne olur? Yani dünyanın hali ne olacağı ortada. İşte Allah'ın Celle Celaluhu kudretinin bir eseri de bu ayet-i kerimede bize işaret ediliyor ki sema sema olarak duruyor. Bak, ay dünyanın uydusu ama dünyaya düşmüyor. Neden? Öyle muhteşem kanunlar var ki Allah ona bir dönme vermiş. Efendim, dünyanın bir cazibe kanunu var. Dönmenin de bir merkez kaç kuvveti var. İkisi arasını dengelemiş. Ay belli bir mesafede duruyor. Ne fizik kanunları, ne şahane nizam var ki ay dünyanın uydusu olduğu halde, dünyadan küçük olduğu halde, dünyanın yakınında olduğu halde düşmüyor. Neden? Çevirdiğin şeyi, sapanın veya bir şeyin taşı bıraktığın zaman dışa gider. Yani döndü mü dışa gitme kuvveti meydana geliyor da ondan. İşte bu nizama işaret ediliyor bu ayet-i kerimede. Yani göğü başımıza geçirmiyor Allah Celle Celaluhu. Ayı, kameri, yıldızları dünyaya sapır sapır indirmiyor, çarptırmıyor. Yani kainatın nizamı devam ediyor. Kıyamet kopmuyor. Hayat devam ediyor. Allah hem benim ruhumu uykudan sonra tekrar uyanıklık alemine gönderiyor, ona hamdolsun. Hem de dünya nizamı devam ediyor efendim, ve dünya yıkılmıyor, ona hamdolsun demiş oluyor. Üçüncü hamd, o da bir ayet-i kerimeden alınmadır. Elhamdülillah ellezi yumsi külleti kada aleyhel mevte. Yumsi külleti kada aleyhel mevte ve yursilil uhra ila ecelin müsemma. Bu da bir ayet-i kerimenin kelimelerinden alınmış bir hamddir. Peygamber Efendimiz'in bir adetini daha görüyoruz bu hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz kendisine hangi ayet inmişse onu hayatında uygulamıştır. Sebbihisme rabbikel a'la ayeti inmiş. A'la olan Rabbinin ismiyle ona tesbih eyle. Hemen namazın içine Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala secdeye yerleştirmiş o şeyi. O emri hemen uygulamış hayatında. Fesebbih bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin ismiyle tesbih et.
hemen rükû

0: Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim'i namazın içinde o emri hemen Efendimiz uygulamaya koymuş oluyor yani. Hayatında Efendimizin hali böyledir. Bu ayeti kerimeleri de bak uykudan kalkışta hemen hayatının içine yerleştirmiş Efendimiz. Uykudan kalkınca insan üç hamd ediyor. İkisi ayeti kerimeden alınma. Bu üçüncünün manası ne? Şimdi o ayeti kerimenin başı Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Allah Celle Celaluhu canları, nefisleri eceli geldiği zaman alır. Ölüm vaki olur. Ve velleti lem temut, eceli gelmeyen, ölmeyecek olan da uykusunda ölüme benzer bir hali ona gösterir ibret olsun diye. İşte bu ayet-i kerimeye uygun olarak şöyle hamd ediyor. Üçüncü hamd böyle. Elhamdülillah. O Allah'a hamd olsun ki ellezî yumsikülleti kada aleyhel mevt ve yursilül ukra ila ecelin müsemmâ. Uykuya yatan insanların bir kısmını Allah vefatı gelmiş olanları uykudan uyandırmıyor. İşte komaya girdi, öldü diyoruz. Gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama bir kısmına da efendim o tayin edilmiş olan ömrü tamam oluncaya kadar ona da müsaade ediyor. O da yaşıyor. Ölmüyor. Uykudan uyanıyor. Birisi uyku, koma, ölüm. Ötekisi uyku, tekrar uyanıklık, hayat. İşte bizi öldürmeyip de tekrar hayata iade eden Allah'a hamd olsun demiş oluyor. Bu üç hamdli bir dua cümlesiyle dediği zaman kul neydi bir daha söyleyelim. Elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. Elhamdülillahillezî yumsikü semâe entekâ alel ard. Elhamdülillahillezî yumsikülletî kadâ aleyhel mevt ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ. Bu üç hamdi, üç Allah'a şükredecek noktayı hatırına getirmiş oluyor tabii bunu söylerken insan. Allah benim efendim canımı tekrar bana bağışladı. Aklım başımda efendim hayata döndürdü. İkincisi gökyüzünü başıma geçirmedi, kıyamet kopmadı, dünya hayatı devam ediyor. Üçüncüsü kulların bazısı eceli geldiği zaman efendim uykudan uyanamıyorlar, vefat edip gidiyorlar. Efendim beni efendim hayata gönderdi. Ölenlerden etmedi. İşte daha yaşıyorum. Hamdolsun bu hayatıma demiş oluyor insan. İşte böyle hamd ile başlayan bir kimsenin başına gelmiş olan melek öbür tarafına başına gelmiş olan şeytanı tard eder. Hadi bakalım. Yallah. O gider. Ondan sonra melek ona hakim olur. O günü hayırlı bir gün olarak geçer. Demek ki bizim bu dedelerin de mübarek bugün sen sol tarafından mı kalktın nedir bu filan dediklerinin böyle dinimizde hadis-i şeriflerde şeyi olduğu anlaşılıyor. Allah bize güne böyle hayırlı başlamayı nasip etsin. Günü hayırlı sürdürmeyi nasip etsin. Günü hayırlı bitirmeyi nasip etsin. Ömrümüzü faydalı ömür eylesin. Efendim salih amelleri işlemekle verimli geçirmeyi nasip eylesin. Efendim huzuruna yüzü ak, anlı açık, sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: nothing from the god Dhu Asherah. I said, I fear neither you nor Dhu Asherah. I simply told you to go and wash yourself there, because it is far away from the people. I promise you, that piece of rock won't do you any harm. So she went, washed, and came back. I explained Islam to her, and she became Muslim. Then I invited all of the Dhows tribe to Islam, but they reacted slowly. Only Abu Huraira was quick to respond to the invitation. I returned to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Mecca, and Abu Huraira was with me. Rasulullah asked me, "What news do you bring, my Tufail?" I said, "I left my people with covered hearts and firm disbelief. Sins and disobedience have won over the Banu Dawus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up and made wudu and raised his hands to the sky. Abu Huraira said, "When I saw that, I was afraid that he would pray to destroy my people and they would be ruined. So I whispered, 'Oh, my people.'" But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kept saying, "O Allah, guide the Dhows, guide the Dhows, guide the Dhows." Then he turned to me and said, "Go back to your people, treat them gently, and invite them to Islam." I stayed with the Dhows, inviting them to Islam, until the Prophet sallallahu alaihi wasallam's immigration to Medina. After the battles of Badr, Uhud, and the Trench, I came to Rasulullah with 80 families from Dhows who had entered Islam and become good Muslims. The Prophet was pleased with us and gave us a portion of the booty of the town of Khaybar. So he said, "O Messenger of Allah, make us the right wing of your army in every battle and accept our slogan, 'At your command.'" I stayed with Rasulullah until Allah gave him the conquest of Mecca, and I asked him then, "O Rasulullah, send me to Dhul Kaffain, the idol of the Dhows, so that I may burn it." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave me permission, and I went to the idol with a group of my people. When I arrived there, intending to burn it, men, women, and children gathered around me. They expected to see me struck by lightning when I tried to destroy Dhul Kaffain, but I went straight to the idol right in front of it, of its worshippers, and began putting fire around it, chanting, "O Dhul Kaffain, we're not your worshippers. We were born long before you were. I am filling your heart with fire." As the fire devoured the idol, it devoured the remaining shirk of the tribe of Dhows. The whole tribe observed the helplessness of their idol. They all embraced Islam together, and they all became Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala reward Tufail ibn Amr al-Dawsi for his efforts to spread the message of Islam.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ya, ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve onaylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı, işte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredeyseniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal,

imanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı

düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kanlı yaşımı. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceksin? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Ey mihri lay salim, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siretmek, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizde, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.
1: May endless blessings be upon thee, O sweet and beautiful.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelt.

0: dediğim gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zenbi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik ve Allahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك.

0: اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliqü'l-bârî'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardım

0: borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluka l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. beni bir an bile

0: yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: Hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak, bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak, bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle senin. Bir de sadece belirlemek de değil, mesela yazmak. Bir ailemiz bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların evet. Hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, evet. Birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Allahum.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada

sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ulema eyyühe l-ikhvan, enne akbar kitabı kitabullah. أن أفضل هذه الحج محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة تحقيق جنة vardır لأمودا من ذهب altından bir yüksek yer عليه مدائن bunun üzerinde birçok şehirler vardır altından. Kendisi altından yapılmış yüksek bir yer var. Ambut tabir etmişler. Bunun üzerinde efendim birçok şehirler ama şehirler de öyle kerpiçten zaten bir takım değil de Zeberket denilen bir cevahir. Bu cevahirden yapılmış şehirlerde. Bu şimdi camları güneş vurduğu vakitte nasıl aks yapıyor başka tarafa ziyası. Bu da Cudî'ül el-Cennet. Bu zeberdet denilen cevher ehli cennete aydınlık veriyor. Kemal-i kevkev-i dürriyü fî cev-i sema. Gökteki yıldızlar yere nasıl kevkev-i dürriyü değil, büyük parlak yıldızlar nasıl yere ışık veriyor, aydınlık veriyorlar. Bu da cennetlere ışık veriyor. Çünkü cennette güneş, gece gündüz yok. Hep bir şey üzerinde. Bu cennet bu kadar güzel yani altından yapılmış. Efendim binaları zebercetten ehli cenneti de ışıklandırıyor, aydınlatıyor. Bunu Cenab-ı Hak kime verecek acaba? Bu ilmtehabbine billahi azze ve celle. Allah için dar dünyada birbirlerini sevenlere. Dünyadayken Allah için birbirlerini sevenlerin yarın kıyamet gündeki yerleri bu cennet evleri olacak. Müslümanlığı bilen, Müslümanlığa yapışan, Müslüman olarak yaşamayı seven insanlar kuzu gibidirler. İşte şurada bak ne kadar tatlı, ses yok, seda yok, bağırış yok, çağırış yok. Allah affetsin kusurlarımızı da. Hac esnasında iken ne güzel bak milyonlarca hacı etrafı civardan gelmiş. Fakat kimse kimseye ilişmez. Herkes birbirini kucaklar. Kimseyi incitmekten ödü kopar. Niçin? Hep Müslüman. Müslümanların birbirine karşı sevgisi bu, saygısı bu, efendim, hürmeti bu. Hep El-Müslüm, men sellim el-Müslümun. Bütün Müslümanlar senden selametli olacak. Kimseyi incitmeyeceğiz, kimseyi dağıtmayacağız. Yunus'un şiirlerini okuyordu. Ezberleyemedim tabii bilmem ama siz daha iyi biliyorsunuz belki. Yunus, aşk, muhabbet-i ilahi kendisi istila etmiş. Muhabbet-i ilahinin artığına aşk diyorlar, üç kat aslında. Hep bütün insanları kendi kucağına almak istiyor, bilafak. Hepsi Allah'ın kulları diyor. Biz Müslüman bir memlekette doğmuşuz, bir memlekette büyümüşüz, bir ananın, bir babanın evlatları, bir peygamberin evladı, bir kitabın sahibiyiz, bir milletiz. Müslümanlık ne kadar güzeldir. Allah cümlemize, cümle İslam insanlara bu Müslümanlığı tattırsın yani. Belki ufak tefek kusurlarımız hepimizin oluyordur. Bu ufak tefek kusurlarla İslamiyet küçülmez. Bu kabahat bizleri. Ama kitabın emri nedir? Ne diyor kitabımız? Ne kadar güzel yıllar geçiyor. Ahirette böyle bir cennet verecek bize Allah Celle Velâ ki herkes ona hayran olacak. Herkes ona hayran olacak. Bu cennet kolayca kazanılır mı acaba? Kusurdan hali değil. Ama Allah Teala Erhamurrahimin. Onun rahmeti her şeyin üstünde. Günahımız çok. Onun da rahmeti bol. Bizim gibi değil ki. İslam demek, ilim demek. İslam ilimle yaşar. İlim olmadığı yerde İslam yoktur. Müslümanlık ancak ilim sayesinde olur. İlim nerede varsa orada Müslümanlık vardır. Bilgi dedi mi Allah-u Teala'nın kelamından ve Resulullah'ın kelamından nur alabilmek, ışık alabilmek, faydalanabilmek. Bakın şimdi yarın rüzgâr kıyamet kopacak. Hep bir toplanacağız bir mahşer âleminde. Bu mahşer âleminde Cenab-ı Hak ulemasına diyecek ki yani burada ilim tahsil etmiş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an bilgisine bakıyor. Peygamberin sözlerini öğrenmiş, bu bilgiye vakıf, Kur'an bilgisine, hadis bilgisine vakıf insanlara siz burada durun diyecek. Siz durun, bekleyin azıcık. Siz burada tanıdığınız dost, ahbab, size yardım eden şu kimler varsa şefaat hakkını verdim size. Şefaat ediniz onlara. Onlar da kurtarır. Sizin şefaatiniz indimde de makbul diyecek Cenab-ı Hak. Yübâsül âlim vel âbid. Âbid den âlim. Bas onu yoksa âbid edecekler. Hadi sen cennete. İbadet ettin güzel. Hadi git cennetlere hasına bak. Âlime sen dur. Buradan geçirdik ümmeti Muhammed'den. İstedikleri de şefaat et. Şefaat indi ilahiyete makbul. Ne devlet bu?

İnni lem ec'al ilmi ve ilmi fikum. Ey kulum, sana dünyada ben ilim verdim. İlmi öğrendim. Elinden geldiği kadar onu da öğretmeye çalıştım. Bir de ilim de verdim. Yumuşaktın da yani. Sert değildin. Mizacın da öyle sert değil. Şimdi sana ben bu ilimle ilmi verdim de şimdi seni bugün cezaya mı atacağım? Cehenneme mi atacağım? Seni sıkıştıracağım mı? Zorlayacağım mı? Hayır. İlla ve ene uridu en afirakum. Ancak ben sana o ilmi verdim. O ilmi verdim. Seni bugün mağfiret etmek ki. Bugün sen benim mağfiretime mazharsın. Korkma. Üzülme. Onun için aziz kardeş, bu hadis-i şeriften dersimizi alalım da Kur'an ilmini öğrenmeye başlayalım. Amin. Onun için şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki ve illa ve ene uridu en afirakum. Benim gönderdiğim kitabı öğrenen, benim Resulümün sözlerini öğrenen bir şu var ki, Resulullah'ın sözlerinden 40 tane sözü ezberleyen, 40 tane sözü Cenab-ı Hakk'ın hadislerinden yani, 40 tane sahih hadisi ezberleyen, yarın Resulullah'la beraber taşınmış. Alem olarak taşınmış. 40 tane çok değil. Günde insan haftada bir tane görürse, senede 50 tane var. Haftada bir tane ezberlemişse, bir senede genç insanın için yapmasın bunları. Ha. Alâ mâ kenne mümkün. Bir takım kabahatleriniz vardı ya, kusurlarınız da var. Fakat onlarla sizi muhafaza etmiyorum ben bugün. Velâ übâri diyorum. Hiçbir yaptığınız hatalara beşersiniz çünkü. Bazı mağlup olduğunuz taraflar da olmuştur. Ama ben affettim sizi, muhafaza ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ulemasına olan sevgisinin alameti olarak. Allah hepimizi affetsin de bu ile canı gölden bağlanan kullardan etsin hepimizi inşallah. Yüb'asül alimi vel abid. Kıyamet günde alim bilen kimse. Abid de ibadetle meşgul. Bilgisi yok ama ibadeti var yani. Geceleri ibadetler. Oruçta günleri. Hayırlara iştirak eder. Abid bir adam. Bu ikisi bahsolmuş. Fiyyukâlu zil abid. Abid derler ki ibadetle meşgul olmuş ya. Üdhulül cennet. Maşallah. Sözümü dinledin. İbadetler yaptın. Hayırlar için. Sevaplarla dolu defterlerin. Hadi ödükül cennet. Git cennete git. Götürler cennete korlarım. Ve yukarül alim. Alime dediler ki üsmüt. Dur. Hatta teşfe'a dinna. İnsanlara şefaat edeceksin. Bunun için burada beklesen dur. Peygamberler nasıl şefaat edecekler ümmetlerine? Yine bak birçok böyle şefaatçiler arkadaşlar. Ramazan şefaatçidir. Kur'an da şefaatçidir. Kur'an da şefaat edecek. Ya Rabbi bu geceleri uyumadı. Beni okudu durdu. Bunun kusurlarını affedecek Kur'an. Oruç diyecek ki ya Rabbi bu da gündüzleri açtı. Boyunu oruç tuttu. Bunu da sen affedecek. Bu da şefaat edecek. E bir de ulemaya veriyor şefaat hakkını Cenab-ı Hak. O yavru tabii çocuklar ölüyor yani. Bir yaşında daha iki yaşında üç yaşında böyle uyarmadan o çocuklar. Bunlar da şefaat edecek anne babalarına. Onun için aleme de şefaat vermiş. Şeye de şefaat var. Şehit şefaati var, hak var. Hafız-ı kelam olan kimsenin de kabrinin etrafındaki 70 kabre şefaati var. Kim olur olsun etrafında? Allah kusurlarını affedin. Alime de Cenab-ı Hak böyle bir lütufta bulunuyor. Diyor ki, üsbüt hatta teşfi'a minnâs zümâ ahsente edebehüm. Bunların ravileri Rabah bin Abdi Adi vel Beyhafi Ancabir. Ancabir Allah'ın. Yani hepimiz bu dünyanın misafiriyiz. Burası bizim mülkümüz değil. Burada emanethanedir. Şimdi hacca gidiyoruz da gayesi Allah. Ahiret yani. Ahiret gidiş. Onun için burada bir misafirin durduğu gibi işte o kadar duracak. Ha, öldük. Ne olur? Bak. Etbe'ül mehide selâsısın. Üç kişi arkamızda da kılır. Birisi ehli. Çocukların gelir, akrabaların gelir, dostların gelir. Cenazeye götürüyorlar. Ve malum. Bir de malı demiş. O da arkasından geliyor. İşte kefene bağlarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Ve ameluhu bir de amelidir. Ve yerhü isnan. Ehli bırakır mezara. Eğne cenazeye. Üzerinde neler varsa onlar da alırlar. Onlar da götürürler. Ve ameluhu ameli kalır kendine. Yerhü ehlihu ve maluhu ve yapka ameluhu. Nese'inin, Ahmet bin Hanbel'in, Bukhari'nin, Müslüm'ün, Tirmizi'nin Sahih'in Enes radıyallahu anh'den rivayet fikir ve hadis. Binaenaleyh bu misafirhaneden giderken götüreceğimiz şey amelimizdir.

0: Evimiz iyiyse ne mutlu bize. Allah Celle ve Aleyh hepimizi affetsin. Tevfikat sana daniyesi nasıl, sevdi ve razı olduklarına arasına kabul etsin cümlemizi. İnsan birisini sever. Malı vardır, sever. Güzelliği vardır, sever. Kuvveti vardır, kuvvetinden durar. Onun himayesine girmek için onu sever. Bunlar masa. Bunların kıymeti yok. Sevgi Allah için. Bu Allah'ın kılıcı bak yaratmış. Ne güzel. Yaşlı, genç, ne olursun onu sever insan. Bir ihtiyacı olursa kendi ihtiyacından daha fazlasıyla ona yardım etmeye kalkar. İşte bu gibi insanları da Cenab-ı Hak cennetteki bu güzel cennet evine idhal edecek. Kusurlarımızı affetsin de Cenab-ı Hak cümlemizi bu güzel cennet evine idhal edin onlarından etsin inşallah.
1: Umman'dan İncilen. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var. Alttan üstten ikide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz. Efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var. Şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelmiyor.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

demeden Allah diyelim. Allah Allah.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve

0: kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyorsunuz. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. Ama mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra, reklam.
0: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir.

0: o Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz. Takvimler 10 Ağustos 2026 Pazartesi sabahını gösterirken. Efendim hayırlı bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava, yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız programımızın içerisinde. Akra mobil hattımızı hatırlatalım, 0501 630 3030'a yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen, biz de ilerleyen dakikalarda aktaracağız programımızda. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akra Medya sayfamızdan erişebilirsiniz. Akra Medya'ya göz atalım bakalım bugün hangi başlıklar var karşımızda. Manşetler bölümünde Mekke'de tarihi imza başlığını görüyoruz. Ayrıntılarına göz atalım. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi, anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Efendim malumunuz Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bu vesileyle bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz.

1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır şeklinde başlıyordu, hatırlayacaksınız. Biz de bakalım bir kez daha ayrıntılarına. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı yani Sünni, Şii, Alevi, Safi, Hanefi ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük bir önem arz ediyor. Ayrıntılarına göz atmaya devam edelim. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelerden bazıları şöyle. Madde 1. Dünyanın her yerinden Müslümanların katılımıyla düzenli ve genel bir kongre düzenlenecek ve bu kongre İslam Genel Kongresi olarak anılacaktır. Madde 2. Kongrenin hedefleri şunlardır. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek, Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Kongre, Sünni ve Şii ayrımı gözetilmeksizin ve herhangi bir dış baskı yönlendirme olmaksızın Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Trablusgarp, Libya, Tunus, Yemen, Filistin, Lübnan, Doğu Ürdün, Cezayir, Hicaz, Suudi Arabistan, Rusya, Orta Asya ve Türk Devletleri, Mağrip, Fas, Hint kıtası, Seylan, Sri Lanka, Nijerya, Java Adası, Endonezya, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Yugoslavya'dan 153 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Din bilgini, siyasetçi ve düşünürlerden oluşan katılımcılar arasında önde gelen simalar şöyleydi. Eski İran Başbakanı Ziyaüddin Tabatabai, eski Doğu Ürdün Başbakanı Hasan Halit Paşa, Mısır El-Eser Üniversitesi Dekanı Reşit Rıza, Cezayirli Emir Abdülkadir'in torunu Emir Said el-Cezayiri Şükrü el-Kuvvetli ki Suriye'nin kuruluşundan sonra ilk devlet başkanıydı, Lübnan'ın bağımsızlığından sonraki ilk başbakan Riyad el-Sulh ve Hindistan-Pakistan'dan Muhammed İkbal. Kongrenin icra heyeti üyeleri arasında da şu simalar vardı. Bosna'dan Şeyh Salim Efendi, Kafkasya'dan Şeyh Şamil'in torunu Emir Said Şamil, Varşova'dan İyaz İsaki ve Hint kıtasından Muhammed İkbal. Açılması öngörülen İslam Kongresi irtibat büroları arasında Doğu Türkistan, Balkanlar, Kıbrıs, Polonya, Finlandiya, Yugoslavya, Almanya ve bazı Arap ülkeleri ile Afrika ülkeleri, Endonezya, Filipin, Şangay ve Avustralya yer almakta. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan

olan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kâşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer alıyor. İşte bu ifadelerle ve bilgilerle aktardığımız sağduyulu ittifak çağrısı her gün Akra'da uzunca yıllardır göreve geliyor. Bu birlikteliğin nişanelerini zaman zaman görüyoruz, görmeyi de ümit ediyoruz. 1931 yılındaki İslam Birliği Genel Kongresi'ne katılan isimler ve orada alınan kararlar genel hatlarıyla bu şekilde, ki haberin içerisinde de tamamına ulaşabileceğiniz linkler de bulunuyor. Ve nihayetinde geçtiğimiz cuma günü 24 Safer'de 7 Ağustos'ta Mekke'de, bu kez Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti ve bu güzel başlangıç adımı olan anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Haberin tamamını Akra Medya'da Mekke'de tarihi imza başlığıyla erişebilirsiniz. Hemen yanı başındaki bir diğer başlık ve bu haberin içerisinden de ulaşabileceğiniz link ile sağduyulu ittifak çağrısı Akra Medya'nın manşet haberleri arasında ve bu kısımda gördüğümüz bir diğer haber, müminler ancak kardeştirler başlığını taşıyor. Anlaşmanın imzalandığı gün Mescid-i Haram'daki cuma hutbesi de dikkat çekiciydi. Bu metnin tamamı da yine sizler için haberimizde yer buluyor. Video içerik olarak da bulabilirsiniz, ki Akra Medya sosyal medya hesaplarımızda da paylaşmıştık. Biraz göz atalım, birkaç metnin birkaç paragrafını paylaşalım. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın sizlere emrettiği gibi ondan sakının. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Ahzab suresi 70-71. ayet-i kerimeler. Ey Müslümanlar! Sünni ya da Şii ayrımı yapmadan. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri bizleri din kardeşi kılmış olmasıdır. Nitekim Yüce Allah apaçık kitabında şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştir. Hucurat suresi 10. İşte bu kalpleri birbirine kaynaştıran en sağlam bağdır. Bu iman bağı, akide bağı, takva bağı, gerçek kardeşlik ve Allah'ın selim kalpler üzerine fıtri olarak yerleştirdiği sevgidir. Onun yanında bütün diğer bağlar değerini yitirir. Onun karşısında bütün ilişkiler geri planda kalır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Fiyatları suni olarak yükseltmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Biriniz diğerinin yaptığı alışveriş üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. Takva buradadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken 3 defa göğsüne işaret etti. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Müslümanın canı, malı ve ırzı diğer Müslümana haramdır. Ey Müslümanlar! Şüphesiz Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışma dini bir farzdır. Nebi Aleyhisselam bu bağın mahiyetini açıklamak için bize en güzel örneği vermiş ve şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmekle, birbirlerine merhamet etmekte
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların tek bir bütün, tek bir vücut ve tek bir bina olarak nitelendirmiştir. Değerli dinleyenlerimiz, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden bölümlerle bu hutbenin bir kısmını paylaşmış olduk. Müminler ancak kardeştir başlığıyla 7 Ağustos'ta Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin tamamını metnini ve video içerik olarak Akramedya'nın manşetleri arasındaki bu haberlerde bulabilir ve buradan göz atabilir, okuyabilir ve paylaşabilirsiniz. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. YKS tercihlerinde bugün son gün, üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih süreci bugün sona erecek. Sonuçların 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. İşlemler ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Adayların kılavuzu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor. Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin dolayında aday başvurmuş. Sınavın ilk oturumu temel yeterlik testine de yaklaşık 2,5 milyon aday katılmıştı. Sınavın ardından zorlu bir süreç olan tercih maratonu da bu gece tamamlanmış olacak. Bu arada daha önce üniversite okuyan ya da bir şekilde ilişiği kesilenler için bir haber var. Üniversiteye dönüş için 4 ay süre başlığını taşıyor. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. YÖK kanunun detaylarına ilişkin yazılı açıklamayı paylaştı. Düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenime dönme imkanı sağlandı. Bu kapsamda hazırlık, intibak, ön lisans ve lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğretim kademelerini kapsayan düzenlemeden kanunda belirtilen istisnalar dışında kendi isteğiyle ilişkini kesenler de yararlanabilecek. Kanunda açıkça istisna tutulan durumlar dışında kendi isteğiyle ilişkini kesenler dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler yeniden üniversiteye dönebilecek. Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek. Öğrencilerin yeniden öğrenim hakkından yararlanabilmeleri için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular öğrencinin ilişkinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yani hemen başlayabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Düzenleme ile yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş imkanı da tanınıyor. Buna göre öğrenciler YKS puanlarının giriş yılı itibariyle aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olması halinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Mesajlarınız geliyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimler nerelerden katılmışlar programımıza. 0501-630-3030 Akramobil hattımızı hatırlatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Efendim 5 yaşındaki bir yüreğin sabır ve duasıyla şifa yolculuğundayız. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Pekala, biz de acil şifa dileklerimizi iletelim. Tüm İslam alemine selamlar, saygılar diyor Hanife Hanım mesajında. Merhaba, Almanya'dan Davut Bey hayırlı bereketli bir gün olması temennisiyle tüm arkadaşlara selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, biz de selam edelim. Mekke İttifakı'nın büyük sevinçle karşılandığı Komor Adaları'ndan selam ve dualar diyor Gıyasettin Karatepe Beyefendi. Biz de selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bir başka dinleyicimiz de bu sabah Kırşehir'den sizlere kulak veriyoruz. Akra her şehrimizde frekansı açık, yalnız değiliz. Selam ve hürmetlerle diyor Tuğçe Hanım. Hayırlı yolculuklar dileyelim sizlere de. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da. Akran, yol arkadaşım.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim 8.57 olmuş saatlerimiz, şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Büşra Peşkin hattımızda, hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlar ilişkin bilgileri paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkürler. Nedir efendim yol durumuna ilişkin notlar?
4: Tabii hemen hızlıca paylaşalım. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyelerinde seyrediyor diyebiliriz. Bu durum Avrupa yakası için %44 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %54 seviyelerinde. Tabii özellikle Boğaz geçişlerinde sabah saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu yakasından geçişlere baktığımızda D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayan bir trafik var. Kozyatağı'na kadar uzanıyor bu trafik. Kozyatağı'ndan sonra ise trafik akışı birazcık normale dönüyor. Ancak yine Avrasya tüneline bağlanırken yine birazcık trafik yoğunluğu artıyor. Yine tersi yönde baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte İdealtepe'den Cevizli'ye kadar araçlar yoğunluk nedeniyle ağır ilerliyor. Devamında ise ulaşım rahat sağlanabiliyor. Bostancı sahil yoluna da baktığımızda yer yer yaşanan kısa süre yoğunluklar dışında trafik genel olarak açık durumda diyebiliriz. Tren otoyoluna baktığımızda ise Samandıra gişelerinden başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru yaklaşıldığında kademeli olarak azalıyor bu yoğunluk. Ancak Çavuşbaşı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında Beykoz ve Kavacık çevresinde de trafik yoğunluğu devam ediyor. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evler, Altunizade ve Acıbadem civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da bugün trafik yoğun diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise baktığımızda D100 karayolunda Zeytinburnu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Gayrettepe güzergahına kadar bu etkisini sürdürüyor. Yine Temat yolunda ise 5. Levent mevkiinde başlayan bir trafik var. Bu da Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Esenler atış alanından başlayan bir trafik var. Bu da Bayrampaşa yönüne kadar uzanıyor ve Seferköy, Halkalı, Bağcılar, Basın Ekspres yolu, Edirne Kapı, Sütlüce yönü ve Şişli çevresinde de trafik yoğunluğu etkisini gösteriyor diyebiliriz. Köprülerdeki durumlara bakacak olursak Avrasya tüneline Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişleri ilk önce açıklayacak olursak Avrasya tüneline bağlantı noktasında D100 karayolunda bir yoğunluk söz konusu, ancak devamında yol açık seyrediyor. Yine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ortalara doğru devam ediyor, ancak köprü çıkışında yol açılıyor diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçişleri de şöyle bir açıklayacak olursak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık seyrediyor ve Avrasya Tüneli açık seyrediyor. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyurularımız da var. Bunlardan bir tanesi TEM Seyrantepe Maslak yönünde sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafik kapatıldı. Buraya ekipler sevk edildi, ilgileniliyor. Yine Basın Ekspres iki telli Güneşli yönünde de sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada da yine ekipler kazaya müdahale ediyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre de yurdun diğer noktalarında yapılan bazı çalışmaları da paylaşacak olursak bunlar Aydın Denizli Otoyolu'nda, Aksaray Nevşehir yolu arasında, Ankara Kırıkkale yolunda, Samsun Çarşamba Terme yolu güzergahlarında ve Elazığ Malatya yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergah

0: araçları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret el işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık sizlere. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %45 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli bilgiler için biz de kolaylıklar dileyelim.
0: Hayırlı.
1: Teşekkürler. Yol durumu bilgilerini paylaştı Büşra Hanım. Bu arada İstanbul trafiği demişken İstanbul'daki araç yüküne ilişkin bir haber var. İlginç bir başlıkta da paylaşılmış. Oto çok, park yok. İstanbul'da her 6 araca sadece bir park yeri düşüyor. İstanbul'da otopark problemi dar sokakların ve plansız kentleşmenin faturasını her akşam iş çıkışı vatandaşa kesmeye devam ediyor. Şehirde trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşmış durumda. Otopark kapasitesi yalnızca 1 milyon dolayında. Dolayısıyla nasıl çözülecek bu problem? İstanbul'da yaklaşık her 6 araca sadece bir park yeri düşüyor. Bu eşitsizliğin en çarpıcı sonucu ise trafikte ortaya çıkmakta. Uluslararası akademik araştırmalara göre büyük şehirlerde şehir içi trafiğin %20'sini bir yere gitmeye çalışanlar değil, gideceği yere çoktan varmış ancak sokağında sadece park yeri arayan araçlar oluşturuyor. Yani sokağın 5'te 1'i aslında bir yere gitmiyor, sadece dönüp duruyor. Hakikaten İstanbul'da özellikle bulundukları yerlerden bir yere gitmek isteyenler, işe gidenler veya hafta sonu bir yere gidenler daha evden çıkmadan acaba döndüğünde aynı yeri park yerini bulabilecek miyim endişesini taşıyarak yola çıkıyorlar. Hatta bazen bu niyetle çıkmaktan dahi vazgeçtikleri durumlar yaşanabiliyor. Veyahut da hakkı olmadığı halde evin önüne işte aracının bulunduğu yere efendim taş ya da başkaca nesneler koyarak burayı ayırmaya çalışması girişimlerini de görüyoruz. Tabii ciddi bir problem bu. Özellikle Bahçeli Evler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Beşiktaş gibi eski yapı stoğunun ve bitişik nizam yapılaşmanın yoğun olduğu ilçelerde bu durum günlük bir çileye dönüşmüş durumda. Her akşam işten yorgun argın eve dönen bir sürücü aracını bırakabilmek için ortalama 7-8 dakika, yoğun mahallelerde ise bazen 15-20 dakika boyunca sokak sokak dolaşıyor. Yılda 32 ila 80 saat arası inanılmaz bir zaman kaybına neden olan bu arayış aynı zamanda elbette cebi de etkiliyor. Şehir içinde sık sık dur kalk yapan, park yeri arayan bir araç yılda ortalama 35-40 litre ilave yakıt harcayabiliyor. Şehir planlayıcısı ve kentsel dönüşüm uzmanı Ramazan Kuloğlu, İstanbul'un önemli bir bölümü bugünkü araç yoğunluğu öngörülmeden planlandı ve inşa edildi. Bu sebeple eski yerleşim alanlarında otopark problemi yalnızca yeni bina yapmakla çözülemiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında binaların altına kapalı otoparklar eklense de dar sokaklar, yetersiz yol ağı ve değişmeyen altyapı nedeniyle bölgedeki park baskısı devam ediyor. Bugün birçok mahallede kaldırımlar, boş parseller ve ortak kullanım alanları fiilen açık otoparka dönüşmüş durumda. Otopark meselesini sadece bina ölçeğinde değil, mahalle ve ulaşım sistemi ölçeğinde ele almak gerekiyor. Aksi halde araç sayısı arttıkça sorun daha da büyüyecek diyor. Gazetelerden bir başka habere yer verelim, paylaşalım. Az evvel ilk bölümde de aktarmıştık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma teknolojisinde güçlerini birleştirecek. Askeri personel değişimiyle tecrübelerini birbirine aktaracak. Ortak tatbikatlarla dosta güven, düşmana gözdağı verecek. Erken uyarı mekanizmasıyla tehditler başlamadan önlenecek deniyor. Gazetelere de yansıyan haber, ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu. Cuma gününden bu yana konuşulmaya devam ediyor. İşbirliğinin ilk ayağını askeri personel değişimi oluşturacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek personel değişimleriyle üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe aktarımının artırılması hedefleniyor. Bu mekanizma sayesinde tarafların eğitim, operasyon ve askeri planlama alanlarındaki bilgi birikimlerinden daha fazla yararlanması, farklı orduların kabiliyetlerinin yakından tanınması ve uzun vadeli bir asker işbirliği zemini oluşturulması öngörülüyor. İkinci başlıksa ortak askeri tatbikatlar olacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında düzenlenecek tatbikatlarda farklı birliklerin birlikte hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Tatbikatların muhtemel kriz ve tehdit senaryolarında koordinasyonunun hızlandırılması ve operasyonel uyumun artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. İttifakın üçüncü ayağında ise savunma sanayisi var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın sahip olduğu üretim, teknoloji ve Ar-Ge imkanlarının daha etkin şekilde bir araya getirilmesi planlanıyor. Mekke İttifakı'nın güvenlik boyutunda istihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Üç ülke arasındaki bilgi akışının güçlendirilmesiyle bölgesel tehditlerin daha erken tespit edilmesi ve muhtemel saldırılara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amaçlanıyor. Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi, ittifakın caydırıcılık boyutuna güçlendirilecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Gazetede de bu üç konuya değinilmiş. Akremedya'nın da manşetleri arasında bulabilirsiniz. İlk bölümde de, ilk dakikalarda da paylaştığımız üzere Mekke'de tarihi imza ve Sağduyulu ittifak çağrısı başlıklarını.

sıcak hava sadece vücudu değil kararlarımızı da etkiliyor demiş Doktor Demet Erciyes. Yaz aylarında sıcaklarla ilgili sayısız uyarı duyuyoruz. Bol su için 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmayın, koruyucu malzemeler kullanın. Bunların hepsi doğru ama asıl tehlike çoğumuzun farkında olmadığı bir yerde başlıyor. Sıcak hava yalnızca bedenimizi değil zihnimizi de etkileyebiliyor. Araştırmalar aşırı sıcaklarda insanların dikkat süresinin kısaldığını, hata yapma oranının arttığını ve karar verme becerisinin zayıfladığını gösteriyor. Beynimiz yükselen vücut sıcaklığının dengelenmeye çalışılırken önemli miktarda enerji harcıyor. Sonuçta daha çabuk sinirleniyor, daha sabırsız davranıyor ve normalde vermeyeceğimiz kararlar verebiliyoruz. Belki de yaz aylarında trafikte artan tartışmaların, iş yerindeki gerginliklerin ya da ev içindeki küçük meselelerin büyümesinin tek nedeni insanlar değildir. Görünmeyen bir sıcaklık stresi de bu tablonun parçasıdır. Bir başka ilginç gerçekse susuzluğun düşündüğümüz kadar belirgin hissedilmemesi. Özellikle yaşlı bireylerde susama mekanizması zamanla zayıflar. Yani kişi susamadım dediğinde vücudu çoktan sıvı açığı yaşamaya başlamış olabilir. Beyin bunu önce hafif yorgunluk, unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğüyle hissettirir. Çoğu insan bunu bugün keyfim yok diye yorumlar. Daha da ilginci sıcak havalarda bazı ilaçların etkisi değişebilir. Tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, bazı depresyon ilaçları ve alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar vücudun ısı düzenini etkileyebilir veya sıvı kaybını arttırabilir. Bu nedenle yaz aylarında ilaç kullanan bireylerin doktor önerilerini yeniden gözden geçirmesi önem taşır. Ancak sıcakların en az konuşulan etkilerinden biri de gece sıcaklığı. Gündüz 35 dereceyi konuşuyoruz ama gece hava serinlemiyorsa ki bugünlerde nemle bu durum yaşanıyor. Vücut kendini onaramıyor. Uyku sırasında düşmesi gereken vücut sıcaklığı yeterince düşmeyince kaliteli uyku bozuluyor. Ertesi gün daha yorgun, daha dalgın ve daha stresli uyanabiliyoruz. Birkaç gün üst üste yaşanan sıcak geceler bağışıklık sistemi üzerinde bile olumsuz etki oluşturabilir. Belki de artık sıcak havaları yalnızca bir mevsim özelliği olarak değil, görünmeyen etkileri olan bir halk sağlığı sorunu olarak da değerlendirmeli demiş Doktor Erciyes. Çünkü bazen bizi hasta eden yalnızca güneş değil, farkına varmadan yavaşlayan zihnimiz, bozulan uykumuz, azalan dikkatimiz ve sessizce artan stresimiz de olabilir diyor.

0: Günümüzde kulaklık kullanımının bir hayli arttığını görüyoruz. Toplu taşımada, yolculuklarda, seyahatlerde veya gençler arasında tercih ediliyor. Ancak buna ilaveten işitme kaybının da 10'lu yaşlara kadar indiği gerçeği de var karşımızda. Toplu taşımadan okullara, günlük yaşamın hemen her alanında kulaklık kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanımının kalıcı işitme kaybına yol açabileceği uyarısı paylaşılmış. Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Masar Çelikoyar, yüksek sesin neden olduğu akustik travma bulgularını artık yalnızca ileri yaşlarda değil, 20'li hatta zaman zaman 10'lu yaşlardaki bireylerde de rastladıklarını söyledi. Çelikoyar, genç yaşlarda bunun en önemli nedeni kulaklık kullanımı olarak karşımıza çıkıyor dedi. Uzun süre yüksek sese maruz kalmanın işitme hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açtığını belirten Çelikoyar, kulak içi ve kulak üstü modelleri arasında bazı farklar var ancak her iki türde yüksek ses seviyelerinde risk oluşturuyor. Kulak içi kulaklık sesi kulağa çok daha yakın mesafeden iletiyor. Kulak üstü modellerse daha güçlü ses kapasitesine sahip. Yüksek ses verildiği sürece her iki tür kulaklıkta risk oluşturabiliyor dedi. Konuşma sesinin yaklaşık 50-60 desibel, bağırma sesinin 80-90 desibel seviyesinde olduğunu hatırlatan Çelikoyar, kulaklığın sesini mümkün olduğunca konuşma seviyesinde tutun, uzun süre kesintisiz kullanmayın. Özellikle kulak içi kulaklık kullanıyorsanız en az yarım saatte bir çıkarıp kulağınızı dinlendirin diyor ki bir başka problem de gürültü önleyici özelliklerle dışarıdan tamamen izole bir yaşamla dinlenmesi ve bunun da beraberinde getirdiği hayattan kopuşla yaşanan kazalarda söz konusu olabiliyor özellikle trafikte. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Tüm arkadaşlara selam ve dualarımız ediyor. Alparslan Bey, teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, hayırlı haftalar, hayırlı bereketli haftalar demiş mesajında. Bir başka dinleyicimiz de tüm akrep personelimize, arkadaşlarımıza hayırlı günler, hayırlı haftalar diler. Son günlerde duyduğumuz en güzel haberlerden biri olarak imzalanan Mekke Anlaşması'nın hayırlar getirmesini dilerim. İkram Doğan Karabük'ten ulaşmış bu mesajıyla. Yeni hafta yeni günün arkadaşlarımıza hayır, bereket, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde geçmesi için duacıyız. Mekke anlaşmasıyla başlayan süreç her geçen dakika Müslümanların bir araya gelmesine vesile olsun. İyilerle birlikte sevgiyle ve Konya'dan selamlarla diyor. Erol Bey de bu habere ilişkin bu mesajı ve temennisini eklemiş. Teşekkür ediyoruz mesajlarını ulaştıran tüm arkadaşlarımıza. Gün boyunca da yine yazabilirsiniz 0501-630-3030'a.
1: Hava durumu.
0: Bugün bazı şehirlerimiz için yağış uyarısını görüyoruz. Bununla beraber kuzey kesimlerde Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava var. Marmara'nın doğusunda Akdeniz'de Toroslar mevkiinde. Kastamonu hariç Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde. Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın içi, Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar söz konusu. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Ayrıca yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeyinde oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Bu uyarıyı da ekleyelim. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de rüzgar uyarımız var. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde kuzeyli yönlerden esebilir. Bugün İstanbul 31, Çanakkale 34, Denizli 39, İzmir ve Manisa 37, Adana ve Antalya 36, Ankara 32, Eskişehir 33, Bolu 30, Zonguldak 28, Samsun 30, Trabzon 28, Rize 29, Erzurum 27, Malatya 35, Diyarbakır 38 ve Şanlıurfa 40 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamları şöyle. Dolar 47.72, Avro 55.18 lirada. Altının gramı ise 6673 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Günün sohbeti var birazdan 9.30'da. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Yoşan ilmin önemini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, okudukça 10.50'de yayına geliyor. 11.15'te Sadyülü Akıl belgeselini dinleyebilirsiniz. 13'ten haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evdeki huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Abdest ve uyanınca okunacak dualar konularıyla. Ömür boyu sağlık 16.30'da. Sahabe-i Kiram'ın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te. Esma-ül Hüsna 17.40'da. Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bizi ve bütün diğer varlıkları, yerleri ve gökleri, insanları ve cinleri, dünyayı ve ahireti, her şeyi yaratan, varlık veren, varlığını sürdürten, nimetlerle perverde eyleyen, duaları kabul eyleyen, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bahşeyleyen, Erhamur Rahim'in ve Ekrem'in olan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz, sayısız, hadsiz, hesapsız hamdü senalar olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin alemlere rahmet olarak gönderdiği Seyyidül Evveline vel Ahirin ve Eşrefül Mürselin, tüm insanların en yükseği ve bütün peygamberlerin önderi, serveri, Allah'ın en sevgili kulu, kendisine makam-ı mahmudu verdiği, Havz-ı Kevser'i ihsan eylediği peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine sonsuz salatü selamlar olsun. Hak-ı Pâi Risalet Penâhilerine salatü selamlarımız ve tahiyyat ve ihtiramlarımızı nisar eyleriz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen, sünnetine uyan, ümmetine faydalı olan, Resulullah Efendimizin sevdiği ümmetlerinden olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse, bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir. Büyük hadis alimi İmam Nevevi, Riyazü Salihin isimli küçük fakat çok güzel kitabında eserine hayır yollarının çok olduğunu söyleyerek başlıyor. Yani bir Müslümanın hayır yapıp sevap kazanması, Allah'ın rızasını elde etmesi için yapılacak şeyler çoktur. İbadettir, sadakadır, hayrat-ı hasenattır, Kur'an okumaktır, zikir çekmektir, cihat etmektir, hizmet eylemektir. Çoktur. Hayır kapıları çoktur. Çokluğunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterseniz Riyazü Salihin kitabını okumanızı zaten tavsiye ediyorum. Hepinizin ilk okuyacağı kitaplardan birisi İmam Nevevi'nin Riyazü Salihin kitabı olmalı. Kendiniz, aileniz ve çocuklarınızla beraber. Çünkü Riyazü Salihin sağlam bir kitaptır. Büyük bir alimin önemli bir kitabıdır. Sizin doğru yolda yürümenizi sağlayan bir güzel kılavuzdur. Ve sizin hakkınızda başka insanların değerlendirme yapacağı zaman, ha bu Riyazü Salihin'i okuyan, ona uyan bir insan, demek ki iyi bir Müslüman diye iyi izlenimler, kanaatler edinebileceği, böyle bir sonuca sizi getirecek, eriştirecek güzel bir kitaptır. Fakat ben özet olarak söyleyebilirim ki her şeyin başı öğrenmekten, ilimden, ilmi çalışmalar yapmaktan başlar ve öyle devam eder. Her şey derken hem dini çalışmaları kastediyorum, hem de dünyevi çalışmaları kastediyorum. Dini çalışmalarda başarı da ilimle olur, dünyevi çalışmalardaki başarı da ilimle olur. İlimle olmuştur. İnsanlar karanlık çağların cahilliğinden ilimle kurtulduktan sonra içinde yaşadığımız

çalışma ilmi çalışmadır. Onun için hepimizin yanında kalemi defteri olmalı, hepimizin yanında çantası olmalı, hepimizin elinde okuyacak kitabı olmalı, hepimizin aklında yapacağı çalışmalar, ilmi çalışmalarla ilgili bir tasarısı bulunmalı. Hepimizin, kadın ve erkek, hepimiz derken, büyük ve küçük, emekli ve çalışan, hepimizin mutlaka ilimle ilgilenmesi gerekiyor. Mutlaka bir şeyler öğrenmesi, öğretmesi gerekiyor. Bu çalışma beşikten başlıyor, mezara kadar devam ediyor. Minel mehdi ilel lahd. Beşikten meht, beşik demek, lahd, kabir demek. Beşikten mezara kadar devam etmesi lazım. Hakikaten insan bebek iken dahi bir şeyler öğrenir. Hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda bile çocuk bir şeyler öğrenmektedir. Hatta henüz doğmamışken bile bir şeyler öğrenir. Annesinin yatmasından, kalkmasından, yemesinden, içmesinden, uyumasından, uyanmasından bir şeyler kapar çocuk. Bir şeyler öğrenir. Onun için beşikten mezara kadardır şey, ilim. Ve en sevaplı, sevabı en çok yazılan çalışma ilmi çalışmadır. Yani bir Müslüman elinde çeşitli seçenekler varken, imkanlar varken, acaba namaz mı kılsam, acaba zikir mi yapsam, acaba ilim mi öğrensem, acaba şunu mu, acaba bunu mu yapsam derken, hayır çeşitleri çok olduğuna göre, en hayırlısını seçmek istediği zaman, eğer ilmi çalışma yaparsa en büyük sevabı alır. İlimden bir bölümü okuyup öğrenmek, şu koca dünyadan ve bu dünyanın içindeki tüm zenginliklere sahip olmaktan daha önemlidir. Bunu ben söylemiyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İlim çok önemlidir. O halde hepimiz bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Bir, hepimiz ailemize ve çoluk çocuğumuza en güzel şeyleri öğretmeye çalışmalıyız. İki, ve hepimiz kendimize ve yakınlarımıza bu sevaplı işi yaptırmak için her türlü fedakarlığı yapmaktan bile kaçınmamalıyız. Tabii her türlü fedakarlık nedir? Başta maddi fedakarlıktır. Mesela buraya geliş, yol masrafı, kalış masrafı, çocuğu mektebe yazdırmak, mektebe devam etmesi, mektebin masrafları, efendim. Ama en sevaplı, en karlı yatırım ilmedir. Eğer bir millet veya bir devlet yahut bir cemiyet yahut bir fert, bir kişi para kazanmak istiyorsa, yatırım yapmak istiyorsa, kar elde etmek istiyorsa, en karlı yatırım hangisidir? İlme yapılan yatırımdır. Bunu bilim adamları söylüyorlar. Araştırma yapmışlar. İktisat ilminin gereklerini çok iyi bilen ilim adamları inceleme yapmışlar. Üniversite hocaları, profesörler, atılımcılar, parası olan sermaye sahipleri. Acaba ben bu paramı nereye yatırırsam daha çok kar kazanırım diye. Bunun bilimsel sonucu, en karlı yatırım bilime yapılan yatırımmış. En karlısı. Ama en masraflı yatırım da o. Onun için büyük fabrikalar, çok büyük dev müesseseler kazançlarının çok büyük kısmını araştırma geliştirme bölümüne harcarlar. Mesela diyelim ki %80'ini oraya harcar. %20'sini kendisi öteki yemesi, içmesi, gezmesi, keyfine harcar. %80'ini araştırmaya, geliştirmeye harcar. Bir fabrika, bir otomobil fabrikası, bir elektronik fabrikası, daha başka bir şey. Bu bir boşa harcama değildir. Kuma su sıkmak değildir. Havaya efendim emeklerin gitmesi demek değildir. Harcanan para kat kat geriye gelmektedir ilmi çalışma yapıldıktan sonra. Dünyevi bakımdan da böyledir, ahiret bakımından da böyledir. Ahiret bakımından bir insan esir doğmuş olabilir. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş olabilir. Yiyecek lokması, yatacak odası, giyecek hırkası,

0: bulunmayabilir. Ama ilim sonunda yükselir. İlmin sonunda padişahların elini öptüğü bir makama ulaşır. Bir dereceye ulaşır. İlim fakiri zengin eder. Zayıfı güçlü eder. Her bakımdan insanı kuvvetlendirir. Bunlar edebiyat değildir. Bir edebiyatçının yaldızlı sözleri değildir. Bunlar mühendislerin istatistik yapan, rakamlarla uğraşan, her şeyi katı katı, acı acı, katı gerçeklerine bakarak eğriyse eğri, doğruysa doğru, dümdüz söyleyen insanların vardığı sonuçlardır. Bir edebiyatçının, bir din adamının hayali değildir. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, mutlaka hepimizin ilimle ilişkili olmamız gerekiyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, ya alim ol, bilgili ol, öğretici ol, ya alim ol ya da öğrenen ol. Bilmiyor ama talebe, ilim öğrenen. Ya alim ol ya müteallim ol. Bunların dışında bir üçüncü olma, alim de değil, müteallim de değil, hoca da değil, talebe de değil. Öğretmiyor da, öğrenmiyor da. Üçüncüsü olma, helak olursun. Helak olursun ne demek? Mahvolursun demek. Yok olursun demek. Hem dünyevi bakımdan yok olur insan, hem ahiret bakımından yok olur. Çünkü ibadetlerin bile, yaptığımız ibadetlerin bile tehlikeleri vardır. Püf noktaları vardır. İncelikleri vardır. Onları bilmeyen insan o hataları yaparak ibadet ederse ibadeti kabul olmaz. Allah kabul etmez. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Mesela sadaka veriyor bir adam, zekat veriyor. Para çıkıyor cebinden. Fakirin avucuna da geçiyor. Alma verme işlemi tamam. Zekatı verdi adam, kabul olmaz. Neden? Zekatı verişin incelikleri, usulleri vardı. Onlara riayet etmedi. Karşı tarafın kalbini kırdı. Efendim eza cefa etti. Efendim minnet etti. Başa kalktı. Sevabı kaçtı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki la tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza. Başa kakarak, verdiğiniz insanı üzerek, ezalandırarak zekatlarınızı, sadakalarınızı iptal etmeyiniz. Boşa çıkartmayınız. Sevabını kaçırtmayınız diyor. Zekatın sevabı kaçabilir. Namazın sevabı silinebilir. Her şeyin sevabı gidebilir. O halde neler insanı sevaptan mahrum eder? Kazancını sıfıra düşürür, puanlarını sildirir. Bunları bilmek lazım. İşte bilgi gene karşımıza geliyor. Demek ki ibadette bile ibadetin afetlerini bilmesi lazım insanın. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin, hoşluk versin, huzur versin, esenlik versin. Efendim, hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 100 elmayla 100 ayvayı topla, çıkar suyunu. Kalmaz ikilik sende, birlik kaplar soyunu. Yoktur bu manalarda sözlerde bölüm bölüm, bir bütünlük içinde saklıdır her bir ölüm. Bir dostun başka dostla bakışması ne hoştur. Mana eteğinden tut, suret inat serkeştir. Görebilmek istersin vahdet hazinesini. İnatçılığı bırak, cefayla kıs sesini. Sen eritmesen bile o inatçı sureti, kulu kölesi olma, eritir merhameti. Onu bu boş gözünle göremezsin, bilesin. Gönül gözüyle baksan tecelliye erersin. Gönül gözü dervişin yırtık hırkasıdır, bil. O hırkadan görünür cümle alemler tekmil. Kainatta tek cevher halindeydik, yayıldık. Önceden başsız idik, bela dedik, ayıldık. Bu alemin ayrımı yok idi o alemde. Birlikti cevherimiz, vardı levh-i kalemde. O güzeller güzeli nur gelince surete, kale burcundan gölge iniverdi cennete. O burçları yıkınız mancınıkla kuvvetle, bilinen birlik olsun, kavuşsunlar vahdete. Ben bu sırrı söyledim amma ki aşikare, akılsızın ayağı kayar, düşer inkare. Birlik sırrın hikmeti, manası çelik kılıç. Kalkanın yoksa eğer, onun önünden sıvış.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: 54 Kamer Suresi. Sevgili dinleyenler, rehberimiz, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Kamer Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 55 ayetten oluşmaktadır. Kamer ay demektir. Sure ilk ayetinde ayın iki parçaya bölünmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Kamer Suresi kıyametin yaklaştığından ve ayın yarılmasından bahseden ayetle başlar. Bu ayetin Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'den bir mucize göstermesini istemeleri üzerine indirildiği nakledilmektedir. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler, bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu devamede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara, içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Sure boyunca kıyametin yakın olduğu, ayın yarılması mucizesi, inkarcıların mucizeleri yalanlaması ve geçmiş ümmetlerin helak sebepleri anlatılmaktadır. Kamer Suresi, takva sahiplerinin cennette nail olacakları nimetlerden bahseden ayetle sona erer. Şüphesiz takva sahipleri, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar, cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde, hem de doğruluk meclisinde, hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'a içmesi için üzüm şırası getirilişi. Ashab'tan Muttalib bin Ebi Veda der ki, Resulullah Aleyhisselam yazın çok sıcak bir gününde Beytullah'ı tavaf ediyordu. Susadı ve su istedi. Bir adam, ''Ya Resulallah, yanımızda şu kuru üzümden, köpüklenmiş üzüm şırası, müselsel var. Sana onu getirip içirsem olur mu?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Olur.'' buyurdu. Adam, hemen evine haber salıp onu büyük bir sürahiyle getirtti. Onu sunduğumuzda, Peygamber Aleyhisselam, onda ağır bir koku duydu ve hiç hoşlanmayıp geri verdi. İçmek için su getirtti. Sonra yine su istedi. Kendisine zemzem getirtildi. Onu başının üzerine döktü. Zemzem suyunun iki yanından aktığını gördüm. Ondan ihtiyacı kadar içtikten sonra kim içeceği şeyden şüphelenirse onu suyuyla birlikte kırsın, atsın buyurdu. Mekke'nin fethinde haram kılınan, yasaklanan şeyler. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam fetih yılında Mekke'de hiç şüphe yok ki Allah ve Resulü hamrı, şarabı, laşeyi, domuzu, putları satmayı haram kıldı buyurmuştur. Ya Resulallah, ölü hayvanların iç yağlarının hükmünden bize haber ver. Çünkü onlarla gemiler boyanıyor, deriler yağlanıyor. Halk onlardan kandil yakıyor denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır o da haramdır buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinde kadınlarla müt'a suretiyle belirli ve kısa bir süre için evlenmeyi de yasakladı. Fetih müyesser olursa Beytül Makdis yani Kudüs'te namaz kılmayı adamanın hükmü. Fetih günü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına biri geldi. Allah bana Mekke'nin fethini nasip ederse Beytül Makdis Kudüs'te namaz kılmayı adadım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, işte şurada kılman daha faziletlidir buyurdu. Adamcağız sözünü, sorusunu üç kere tekrarlayınca, Peygamberimiz Aleyhisselam, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, işte şurada kılınacak namaz, başka beldelerde kılınacak bin namazdan eftal ve üstündür buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Meymune de, ya Resulallah, ben de eğer Allah bana Mekke'nin fethini nasip ederse, Beytül Makdis'te namaz kılmayı kendime borç bilmiştim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, senin buna gücün yetmez, seninle oranın arasına Rumlar girmiştir buyurdu. Hazreti Meymune, ben de önümde arkamda koruyucularla giderim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, sen buna güç yetiremezsin. Fakat hayrına Beytül Makdis kandilinde yanmak üzere zeytinyağı gönder. Böylece oraya gidip namaz kılmış olursun buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Meymune her yıl kendi parasıyla zeytinyağı satın alır, Beytül Makdis kandilinde yanmak üzere bunu Beytül Makdis'e gönderirdi. Vefat edeceği zaman da bunu vasiyet etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de kaldığı müddetçe namazlarını seferi olarak kıldırdığı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de Hacun'daki çadırında kalmakta ve her zaman için Mescid-i Haram'a gidip gelmekteydi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de kaldığı müddetçe de 4 rekatlı farzları seferi olarak yani kısaltıp 2'şer rekat kılmış ve kıldırmıştır. Said bin Said'in Mekke çarşısı müfettişliğine tayin edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman Said bin Said bin As'ı Mekke çarşısına müfettiş olarak tayin etti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Kıymetli dostlar, hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler, muhabbetler efendim. Yeni bir dinlendiren musiki programında tekrar huzurlarınızdayız efendim. Büyükler önce selam.

sonra kelam demişler. O yüzden biz de bugünkü programımızda selamla başlayacağız. Tabii ki de güzeller güzeline selamla başlayacağız. Mesut Kurt İş'ten dinliyoruz. Esselatu ve selamu eserini dinleyeceğiz.

Mesut Kurtiş'in bu güzel eserinden sonra Maher Zeyn'den de Salatü Selam'la devam edelim dinlemeye. Yani bir Selamu Aleyke eserini dinleyeceğiz şimdi.

0: Seslendiren Musiki.
1: Gönül hayran oluptur aşk elinden, ciğer püryan oluptur aşk elinden. Fatih Akça'ya kulak veriyoruz.

Dillere pelesenk olmuş ilahilerden bir tanesi de Hakkı Seven Aşıklar ilahisidir. Onu da şimdi Ubeydullah Sezikli'den dinledik ve tempomuzu düşürmeden hareketli eserlerimize devam ediyoruz programımıza. Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Dinlemeye devam ediyoruz efendim Akra FM'de. Şimdi de Murat Eroğlu'na kulak veriyoruz. Nuri Dilara isimli eseri dinleyeceğiz.

0: Dinlendiren Musiki.
1: Mümin dünyaya Allah'a aşkla bağlanmak için gelir. Yalnızca ona kul olmak, ona ibadet etmek için gelir. Mutluluk Allah sevgisiyle, Allah aşkıyla olur. Bunun dışında kalpler tatmin olmaz. İnsan yüzlerce yol dener ancak başka türlü mutlu olamaz. Yaşaması gereken samimi Allah sevgisi ve gerçek Kur'an ahlakıdır. Şimdi de Mehmet Biçer'den devam ediyoruz. Derman Arardım Derdime eserini dinleyeceğiz efendim.

değerli dostlar. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir Dinlendiren Musiki programında görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hak

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Merhaba. Hatırlayacaksınız, kahramanlarımız yardımseverlik kasabasına gelmişlerdi. Ayşe'nin iyiliğe kimden başlamalıyız sorusuna cevap veriyordu Şerif dede. İyilik yapmak, insanların sıkıntılarını gidermek, dertlerini azaltmak, yükünü paylaşmak, onları anlamaya çalışmak olduğu kadar bazen de gülümseyerek selam vermek, hal ve hatır sormaktır. Nitekim mümin kardeşinize gülümsemeniz sizin için sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Başka bir sözü, müminler birbirlerine merhamette, birbirlerini sevmede ve birbirlerine iyilikte bulunmada tek bir vücut gibidir. Bir organı rahatsızlanınca diğer organlar uykusuzluk ve ateşle birbirlerini o organın iyileşmesi için acısına ortak olmaya çağırır. İşte biz de zor durumda kalana yardım ettiğimizde onun toparlanmasını ve iyileşmesini, yaşadığımız toplumun güçlenmesini ve kalitesinin artmasını sağlarız. Yapılan iyilikler arttıkça hem kişide güzel ahlak olgunlaşır hem de toplumda zulüm azalır. Adalet ve iyilik artar. Vicdan, berrak akıl iyilik yaptıkça güzelleşir. Doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü daha net görür. Böylece biz de iyiyi daha net seçeriz. Peki yardım yapanın ne gibi özellikleri vardır dedeciğim dedi Ayşe. Şerif dede cevapladı. Madem ki yardım yapmak hiçbir menfaat beklemeden iyilik yapmak ise o zaman yardım edenin merhametli, alçak gönüllü, güler yüzlü ve anlayışlı olması lazım. İyilikler bu gezdiğimiz yolların taşları gibi tek tek yapılarak gönlün ve aklın huzur ülkesine varmasını sağlar dedi. O sırada ezan okunmaya başlamıştı. Cemaate gelen insanlar hep beşer altışar gelmişlerdi. Her sokaktan bir kişi arabasını alabildiği insanlarla namaza gelmişti. İnsanlar abdest alırken birbirlerinin ibriklerini tutmuştu. Bu manzara Şerif dede ve torunlarının çok hoşuna gitti. Hatta Ali bile kendi yaşında bir çocuğun abdest alması için ibriği tuttu. Hep beraber cemaatle ikindi namazına durdular. Namazlarını kılarlarken rüzgar çok güzel bir şekilde esiyordu. Namazlarını bitirmişler ve tekrar yola koyulmuşlardı. Bu sefer yolları önce bir çayırdan, ardından da bir köprüden geçiyordu. Köprü o kadar yüksekti ki altındaki deniz görünmüyordu. Bir anda yanlarından kocaman bir kuş geçti. Yemyeşil kuşun kanatları değerli bir taştanmış gibi parlıyordu. Her kanat çırpışında rengarenk ışıklar saçılıyor, her yer ışıldıyordu. Şerif dede kemerini kontrol ederken torunlarına döndü. Bu kuş Zümrüt-ü Anka'dır, sıkı tutunun dedi. Ali ve Ayşe gözleri kocaman açılarak kemerlerine sımsıkı tutundular. Gayret arabası köprünün ucundan bir anda fırlamıştı. Havada bir süre süzüldükten sonra araba uçmaya başlamıştı. Camlara süzülen renkten Anka kuşunun arabayı havada yakaladığını anlamıştı Ali. Ve biraz sevinç, biraz heyecan, biraz da korkuyla Ali ve Ayşe çığlık atmaya başladılar. O heyecanlı an bitip sakinleşmişlerdi ki Şerif dede parmağıyla arabanın ön camını gösterdi. İşte çocuklar dedi, iç huzur ülkesi. Parmağının ucunda kocaman iki dağ vardı. Arkalarında iki güneşten kaynaklanmayan bembeyaz bir ışık dünyayı aydınlatıyordu. Huzur ülkesi insanlarının özellikleri. Asla ümitsizliğe düşmezler. Metanet sahibi ve sabırlıdırlar. Hiçbir zaman aşırıya gitmezler. Taşkınlık yapmazlar. Hiçbir şeye aşırı sevinmezler. Hiçbir şeye aşırı üzülmezler. Dünya nimetlerinden ve güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanırlar. Bozgunculuk yapmazlar. Her zaman iyilik isterler. Kötü duygularını ıslah etmeye çalışırlar. Yaptıkları hatalara pişman olurlar. Hatanın hemen ardından bir iyilik yaparlar ve aynı hatayı ikinci defa yapmazlar. Kimseye el açıp yalvarmazlar. Kimseden korkmazlar ve kimseden medet ummazlar.
zalimleri dost ve sırdaş edinmezler. Zalimlere arka çıkmazlar, boyun eğmezler ve zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmazlar. Düzeni bozmazlar, karışıklık çıkarmazlar. Doğal dengeyi korurlar. Barışı bozmazlar, bozanlarla mücadele ederler. Zulme uğramış, yardım bekleyen insanlar uğrunda zulüm ortadan kalkıncaya kadar mücadele ederler. Yanlışa karşı mücadelelerini haksız, yanlış yollarla yapmazlar. Mücadelelerini en güzel şekilde yaparlar. Kötülüğü iyilikle savarlar. Güzel söz söylerler. Güzel öğütle doğruluğa çağırırlar. Pislikten sakınırlar. Güzeli ve temizi severler. Pis ve kötüyü asla temiz ve iyi ile bir tutmazlar. Öfkelerini yutarlar. Kızdıkları zaman bile kusurları bağışlarlar. Kimseyle alay etmezler. Kimseyi ayıplamazlar. Kimseyi kınamazlar. Kimsenin arkasından konuşmazlar. Kusur aramazlar. Kusurları örterler. İftira atmazlar. Laf getirip götürmezler. Yumuşak kalpli ve merhametlidirler. Başkalarının inançlarını hakaret etmezler. Hakaret edilen topluluklarda oturmazlar. Kabalıktan kaçınırlar. İnsanlar hor görse bile talep edeni kovmazlar, el açıp isteyeni azarlamazlar. Kimseyi kötü lakapla çağırmazlar. Böbürlenmezler, büyüklük taslamazlar. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirmezler. Tabii bir şekilde tevazuyla yürürler. Yaptıkları iyiliği başa kakmazlar. Şımarmazlar, nankörlük etmezler. Her şeyin kıymetini bilirler. Gösteriş yapmazlar. Düşünüp öğüt alırlar ve akıllarını kullanırlar. Bilgiye değer verirler. Bilge ve aydın olmayı isterler. Sürekli öğrenirler ve öğrendiklerini tatbik ederler. Dinler ve sözün en güzeline uyarlar. Her şeye ibret nazarıyla bakarlar. Doğadan, varoluştan, geçmişten, ölümden ibret alırlar. Her işin karşılığını bulacağına inanırlar. Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı isterler. Tüm işlerin hakkını vererek, titizlikle ve danışarak yaparlar. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Boş durmazlar. Boş kalınca başka işe yönelirler. Cahillerden yüz çevirirler. Boş söz işitince yüz çevirir ve vakarla geçip giderler. Tedbirlidirler. Daima hazırlıklı ve uyanık bulunurlar. Bollukta da darlıkta da kazançlarından ihtiyaçları fazlasını iyilik yolunda harcarlar. Harcadıklarında ne israf ne cimrilik ederler. Mallarından isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanırlar. Yoksulu doyurur ve buna teşvik ederler.

Ellerinden çıkana üzülmezler. İsteyerek iyilerden ve sevdiklerinden verirler. Borçlarına sadıktırlar. Emeksiz, haksız kazançtan kaçınırlar. Kumar oynamazlar, mal biriktirmezler, hırsızlık yapmazlar. Anne babalarına güzel söz söylerler, iyi davranırlar. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat gererler. Akrabalık bağlarını canlı tutarlar. Güzel ahlaklarını korurlar. Haya sahibidirler. İnsanların mahremiyetlerine saygı duyarlar. Kendi evlerinden başka eve izin verilinceye kadar girmezler. Yetimi ve yetimin haklarını korurlar. Adaleti ayakta tutarlar. Hükmettiklerinde adaletle hükmederler. Görevi ehil olana verirler. Doğruyu getirir, söz ve işleriyle onu tasdik ederler. Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinirler. Kendilerini ve inançlarını gizlemezler. Yalan yere şahitlik etmezler. En yakınları dahi olsa kimseyi kayırmazlar. Yapamayacakları şeye söz vermez ve gerçekte yapmadıkları şeyi söylemezler. İlke ve inançlarını, arzu ve heveslerini ve her türlü menfaate tercih ederler. Çaresiz kalsalar bile inanç veya ilkelerinden vazgeçmek yerine başka bir yere göç etmeyi tercih ederler.

Şahitlik etmekten kaçmazlar. Hainlik yapmazlar. Karşılarındaki onlara hainlik yapsa veya karşılarındakinin onlara hainlik yapacağını düşünseler bile. Gizli konuşmazlar, yalana kulak vermezler. Sağlıklı düşünmelerini engelleyecek şeylerden uzak dururlar. Gizli ve karmaşık şeylerin peşine düşmezler. Haberin doğruluğunu araştırırlar. Kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmazlar. Kesin bir delil olmadan hiçbir şey hakkında münakaşa etmezler. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyi aktarmazlar. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyin ardına düşmezler. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyi istemezler. Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmazlar. En güzel şekilde öğüt verirler. Hayra çağırırlar, iyiliği tavsiye ederler, kötülükten sakındırırlar. İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu ederler. İyiliği engellemezler, iyiliğin önünü açarlar. Doğruyu yaymak için destekçi beklemezler. Çokluğu bir ölçü olarak almaz ve çokluk kuruntusuna düşmezler. Grupçuluk yapmazlar. Ortak temeller üzerinde yoğunlaşırlar. Farklılıkları ayrılık vesilesi yapmazlar. Düşmanlık üzerinde yardımlaşmazlar. İnsanların arasını düzeltirler. Aralarına ayrılık sokmazlar. Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, birbirlerine karşı alçak gönüllüdürler. Kalplerinde birbirlerine karşı kin tutmazlar. Birbirlerini kardeş edinirler. Birbirleriyle bağlarını canlı tutarlar. Birbirlerini ziyaret ederler.

insan bedenini koruyan bir ego ve nasıl mutlu olacağını öğreten vicdandan oluşmuştur. Ego ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı, ne zaman oynayacağımızı, ne zaman dinleneceğimizi bize haber verir. Vicdan, ne zaman, nerede, nasıl mutlu olacağımızı öğretir ve mutlu oluruz. Doğru yolda olduğumuzda huzurlu ve mutlu oluruz. Yanlışa saptığımızda vicdan bizi rahatsız etmeye başlar. İyilikler vicdanın sesini yüksek ve net yapar. Aşırı uyumak, aşırı yemek, aşırı oyun oynamak vicdanımızın sesini zayıflatır. Tıpkı kötülük yapmak gibi. Huzur, sevginin ahlaka dönüşmesi, davranışların olgunlaştırılıp aklın ve vicdanın uyum içerisinde olmasıdır. Eğer hayatımızda doğru alışkanlıklar kazanırsak, bu güzel alışkanlıklar aklı hazlardan kurtarıp özgürleştirecek ve kalıcı mutluluğu getirecektir. Son söz. Huzur ülkesine gelmek için çok emekler verildi. Çok gayretler ortaya kondu. Şerif Dede bilgeliğini, irfanını, birikimlerini ilmek ilmek dokudu torunlarının özbenliğine. Bir dede olarak sorumluluğunun farkındaydı. Bu irfani bilgiyi yeni nesillere aktarması gerekiyordu. Bu bilgi ete kemiğe bürünmüş bir bilgiydi Şerif Dede'nin şahsında. Aynı zamanda emanetti de. Yeni nesillere aktarılacak, çağların idrakine de bu şekilde sunulacaktı. Sadece akıllarına değil, gönüllerine de kazıyacaktı. Bilgi akla, tecrübe, gönle hitap ederdi. Biz kuşlar için vakıflar kurmuş bir medeniyetin çocuklarıydık. Kuşlar için çok güzel evler yapardık cami duvarlarına. Özenle taşı, eşyayı, insanı, bize ait olan her şeyi yerli yerine koyardık. Koymalıydık. Şerif Dede sadece bir bilgiyi aktarmıyordu. Simasının kırışmış o mübarek gül yüzünde güzel ahlakın bütün özelliklerini ve yolculuğunu görmek mümkündü. Şerif Dede kendisinde olmayan bir şeyi aktarmadı, aktarmazdı da. Aslında onun hayatı güzel ahlakın bütün parçalarının kendisinde yaşam alanı bulduğu bir hayattı. Ancak bu tek kişilik bir hayat olamazdı. Olmamalıydı da. O halde bu irfani bilgi Şerif Dede'de ve Şerif Dedelerde kalmamalıydı. Bu toplumu oluşturan gönlü güzel bireylerin ülkesinde her bir fert özelinde özenle dokunmalıydı. Bütün

0: akıllara, kalplere ve gönüllere akmalıydı. Bu güzellikler ve bu birikimler sahipsiz bırakılmazdı, bırakılmamalıydı. Bu her bireyin sorumluluğuydu. Sadece şerif dedelerin değil. Amaç şerif dedeleri artırmaktı. Bütün toplum katmanlarına yaymaktı. Bu da yeterli değildi elbette. Tohumları atacak ve kabul edecek gönüller de bulunmalıydı. Ve bu gönüllere ulaşmak için çaba gösterilmeliydi. Bu medeniyetin adı akıl ve gönül medeniyetiydi. Biri olmazsa diğeri de olmazdı. Güven, özgüven, özdenetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi isimler ya da başka isimler alsa da aslında bütün kasabaların tek ismi var idi. Güzel ahlak. Hedef güzel ahlak ülkesi, yani insanı kamil.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu. Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyulu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı iman sorumluluğunu akıl ile temellendirmiştir. Maturidi'ye göre insan vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

0: Sağduyu ve fıtrat ilişkisi. Kur'an'da geçen Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat ifadesi, insanın doğuştan getirdiği ahlaki ve bilişsel potansiyele işaret eder. Sağduyu bu potansiyelin pratik yansımalarından biridir. Gazzali, fıtratı bozulmamış bir kalbin doğruluğu kolaylıkla kavrayabileceğini belirtir. Bu açıdan sağduyu ne sadece duygusal bir tepki ne de salt mantıksal çıkarımdır. Hikmete dayalı bir sezgidir. Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi, ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler. Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil. Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzu, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Ataiyye adlı eserinde geçen aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu.
0: Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Şimdi varoluşçu psikoterapi deyince aslında mesela Arvin Yalom'un çalışmalarından, kitaplarından, eserlerinden bahsetmemek biraz haksızlık olur hani güncel olarak. O mesela kendi klinik tecrübesinde özellikle ölüme çok yakın hastalarla çalışmış ve aslında daha önceden değindiğimiz gibi ölüme yakın olan hastaların hayatlarına değer katmasını, hayatlarına anlam yüklemelerinin daha net ve anlaşılır olmasını diğer hastalarının, hani ölüme o kadar yakın olmayan hastaların terapisinde de kullanmış. Buna dair vaka örnekleri var, grup terapi örnekleri var. Bu tabii panik atak tedavisinden farklı bir şey. Orada atağı yönetmek adına daha semptomatik bir yönetim. Nefesine odaklanmak, kalp atışına odaklanmak ve bunu kontrol etmek üzerine gidiyoruz. Fakat daha varoluşsal bir kökene indiğimizde, mesela Yalom'un tekniklerinden bazıları, kişiye kendi ölümünü tefekkür ettirmek, hayal ettirmek, kendi cenaze törenini hayal ettirmek. Cenaze töreninde insanlar hakkında konuşurken neler söylemesini arzu ederdin? Veya mezar taşında ne yazdırmak isterdin gibi. Veya yine onun örnek verdi, yine farklı bir terapiste ait bir şey. Mesela bir boş kağıda bir çizgi çekmek. Bu çizginin başlangıcı doğumumuz, sonu ölümümüz ve bu çizginin herhangi bir yerine şu anını işaretle ve bunun üzerine düşün. Ya bu çizginin neresinde görüyorsun kendini? Başa mı yakın, sona mı yakın, ortada mı? Anlamlandırmak açısından daha somutlaştırıcı. Şimdi hani bunlar hani istatistik olarak hani şu oranda, şu tedavi şu oranda başarılır, bu oranda başarılır diye istatistik veri veremem. Şimdi dediğim gibi insan aslında insanın varoluşu bir süreç, bir serüven. Yani bu hem dış etkenlerden hem iç etkenlerden sürekli etkileniyor. Ve burada kişinin kendini ne kadar gerçekleştirebildiği de önemli. Şöyle mesela diyelim ki kişinin bir potansiyeli var ama bu potansiyeli kendisi keşfetmiş değil. Bu potansiyelini kullanamıyor. Uygulayamaya geçirmiyor. Belki de keşfetmemiş bu yönünü. Bu onda bir şekilde bir nasıl anlatsam bir örnek üzerinden, hayali bir örnek üzerinden anlatayım daha anlaşılır olması için. Diyelim ki maddi durumu çok iyi bir insan var. Çok serveti, maddi var çok yerinde ve ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyor, eğitim giderlerini karşılıyor. Değil mi? Ne kadar aslında mutluluk verici bir şey, çok örnek bir davranış değil mi?

0: Ama bu kişi içinde bir suçluluk hissediyor diyelim ki. Ya ben diyor yardımcı oluyorum, para veriyorum, üzerime düşeni yapıyorum, fazlasıyla yapıyorum ama içimdeki o suçluluk duygusunu bitiremiyorum. Orada bir duralım bakalım. Şimdi bu kişinin dedik ya potansiyelini gerçekleştirebiliyor mu? Diyelim ki bu kişinin örnek olma kabiliyeti var. İnsanlardaki yetenekleri keşfetme ve şevklendirme kabiliyeti var, değil mi? Aslında burs verdiğinde, para verdiğinde bu potansiyellerini kullanmıyor. Sadece maddi potansiyelini kullanıyor. Fakat diyelim ki burs verdiği öğrencilerle bir arada olmuş olsa, diyelim ki iş yerinde stajyer öğrencilerle ilgilenmiş olsa, onların yeteneklerini keşfetse, onları teşvik etse, işte kendi iş hayatındaki başarısıyla onlara örnek olmuş olsa, potansiyelini daha çok gerçekleştirmiş olacak ve aslında sadece veren bir kişi değil, aynı zamanda alan bir kişi haline de gelmiş olacak. Çünkü orada o kişilerin gelişiminden aldığı mutluluk onu da besleyecek. Yani aslında oradaki o kişinin işte bu potansiyelini gerçekleştirmesi farklı bir yol üzerinden gidecek. Yani bazen bu aslında bir arkadaşımız olabilir. Diyebilir ki ya senin resme yeteneğin var. Biraz resimle ilgilensen rahatlarsın belki veya yazmaya yeteneğin var. Kişi aslında bunu biraz kendisi de keşfedebilir. Mesela şey var işte bir odada bir cismi saklarlar. Yaklaşınca sıcak derler, uzaklaşınca soğuk derler. Mesela biz kendimize de bunu keşfedebiliriz. İçimizde ruhsal bir huzur hissediyorsak bir eylemi yaparken ruhsal bir tatmin, yani böyle dünyevi bir haz veya hani neşe eğlence amaçlı değil de daha derinlik hissediyorsak, huzur hissediyorsak, bir tatmin duygusu hissediyorsak o demek ki bizim potansiyelimizi gerçekleştirmeye daha yakın bir eylem. Sıcak deriz, yaklaşmışız bu eylemimize deriz. Bizi huzursuz eden, rahatsız eden, diyelim ki bizi negatif duygulara iten kişilerle bir aradayız. Diyelim ki onlardan uzaklaşmak bile kendi varoluşumuza yakın bir. Şimdi tabii kaçamayacağımız durumlar, köşeye sıkıştığımız durumlar, çok yakınımız olabilir veya dediğiniz gibi ortam değiştiremeyeceğimiz bir durum olabilir. Orada işte hani o negatiflikte bizi rahatsız eden ne? Yani bu kişiyle ilgili negatiflik bizi niçin rahatsız ediyor? Acaba o hoşlanmadığımız yön bize de var mı? Kendi içimizde de var mı? Hani bazen deriz ya bir ipte iki cambaz oynamaz. Yani o kişi çok baskın bir karakter mi? Biz de mi baskın karakteriz? O nedenle mi rahatsız olduk ondan? Ya bu da bir fırsat aslında. Ayna tutar bazen insanlar bizi. O aynada kendimizi görebilmek için bir fırsat olabilir. Hani kaçmak yerine gözlemlemek, bakmak. Ama işte bunun için de kişinin kendisinin çaba içinde, işte o en başta söylediğimiz sorumluluk duygusu içinde olabilmesi lazım ki karalamasını durdurup ya ben bundan rahatsız oldum. Niçin rahatsız oldum? Bu davranışı olumluya çevirecek tavırda bulunabilir miyim gibi olabilir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz. Sevgili dinleyenler, komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselam ve Hızır hadisesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. Bir vakit Musa hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, uyuya doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denize yolunu tutmuştu," dedi. Musa, "Aradığımız şey bu," dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. O da, "Doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem," dedi. Hızır da, "O halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan bir şey sorma," dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, "Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın," dedi. O da, "Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana zorluk çıkarma. Beni affet," dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır onu hemen öldürdü. Musa, "Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha. Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın," dedi. Hızır, "Ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın," dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, "Niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın," dedi. Hızır, "İşte bu, seninle benim birbirimizden ayrılmamızın vaktidir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde sağlam gemiyi zorla alan hükümdar vardı. Oğlanın ise annesi ve babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi, temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkıysa bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'ı Fakih'e terana kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin afeti vardır. O afet ona musallat oldu mu mahveder, bozar onu. Ve a'zemul afat, afetlerin en büyüğü ise afetün, bir afettir ki tusibü ümmeti, ümmetime musallat olmuş bir afettir. Şu, hubbuhumud dünya ve hubbuhumud dinar ve dirhem. Ümmetimin dünyayı sevmesi, parayı pulu sevmesi. Ya Ebu Hüreyre de, ey Ebu Hüreyre, la hayre fi kesirin men cemaaha. Bu parayı pulu toplayan insanların çoğunda hiç hayır yoktur. İlla men yusallituhullahu azze ve celle ala heleketiha. Yani parasıyla hayır yapan müstesna, çok kimse, para toplayan çok kimselerde hayır yoktur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Demek ki her şeyin afeti varmış. Bizim dinimizin, bizim ümmetimizin afeti de dünyayı sevmek, parayı pulu sevmekmiş. Ne yapacağız? Dünyayı gönlünden çıkaracaksın. Ahireti seveceksin. Cenneti sev. Efendim, cemalullahı sev. Cennetin içindeki çeşit çeşit nimetleri sev. Hem de sevilecek şeyler hakikaten. Güzel şeyler. Bu dünyayı sevme. Bu dünya boş. Neden sevme? Bırakıp gidecek. Senin yüzüne gülüyor ama sana vefa göstermeyecek. Bırakıp gideceksin. Terk edeceksin burayı. Sonra görmüyor musun? Bir hoşluğu var, bir nahoşluğu var. Bir iyiliği var, bir kötülüğü var. Bir sürü zulüm var, bir sürü cevir var. Bir sürü haksızlık var. Sıcağı var, insan bunalıyor. Soğuğu var, insan üşüyor. Tozu var, toprağı var, iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Burası sevecek yer değil. Buraya gönül bağlarsa insan helak olur. E peki ne yapalım? Hepimiz dağ başına mı çıkalım hocam? Veyahut bir yere mi kapanalım? Hayır. Allah rızası için çalış. Ahireti düşün. Ahirete göre hayatını tanzim et. Bu dünyayı kazanmaya yönelik olmasın şeyin. İş tutacaksın. Düşün. Hangi işi tutarsam Allah'ın dinine daha iyi hizmet edebilirim.

0: Sabah kalktın, düşün. Bugün hangi işi yaparsam Allah'ın rızasına daha uygun olur? Bugün ahiretime hangi kazançlı faaliyeti gösterebilirim? Böyle düşüneceksin yani daima. Hep ahiretin kazancını düşünerek öyle hareket edeceksin.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresi 30 ila 61. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin, dedi. Melekler de, Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen, demişlerdi. Bunun üzerine Allah, Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver, dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, Ey Adem! Sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onları cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp İçinde bulundukları yerden, cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de, hadi, şeytana uymakla, birbirinizin düşmanı olarak, hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte, ömrünüzün sonuna kadar, yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar, cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey

az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıl Deniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı, hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır, demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız, demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin,

0: şükür secdesi ederek kapıdan girin ve "Ya Rabbi, hıtta, affet bizi" deyin ki "Biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız" demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de "Asanı taşa vur" demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara "Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın" dedik. Hani siz yine "Ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın" demiştiniz. Hazreti Musa da "Daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır" dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresi 30 ila 61. ayetleri dinledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait

ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448, 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiği yine de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: "Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: Müminler ancak kardeştirler." Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın, Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır." Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenilebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical, sembol oranı 27.500. Sorumluluk bilincinde ahiret inancının etkisi öne çıkıyor. Ahiret bilinci bireyin yalnızca bugünü değil, geçmiş ve geleceği de kapsayan daha geniş bir sorumluluk perspektifi geliştirmesinde belirleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu bilinç, dünya hayatını ahiretin tarlası olarak gören bir anlayışla, insanın hem kendi yaşamını hem de toplumsal düzeni daha dikkatli ve anlamlı biçimde şekillendirmesine katkı sağlıyor.
Bu çerçevede

0: Ahiret inancının güçlü olduğu bireylerin yalnızca kişisel faydayı değil, gelecek nesillerin haklarını ve tüm mahlukatın yaşam hakkını da gözettiği ifade ediliyor. Sorumluluk duygusunun bireyi daha duyarlı, daha üretken ve daha yapıcı bir yaşam çizgisine yönlendirdiği belirtiliyor. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimin azalması ve temassızlaşan sosyal ilişkiler bireyler arası bağların zayıflamasına yol açarken, medeniyet kavramının giderek daha çok bireysel davranış kuralları üzerinden algılanmasına neden oluyor. Bu durumun toplumsal sorumluluk bilincini zayıflatabileceği endişeleri oluşmakta. Gerçek anlamda bir medeniyet anlayışının yalnızca bireysel erdemlerle değil, ortak bir gelecek tasavvuru ve sorumluluk bilinciyle mümkün olabileceği vurgulanıyor. Bu anlamda ahiret bilinci hem bireysel ahlakın hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir referans. YKS tercihlerinde son gün üniversite adaylarının 2026 Yükseköğretim Kurumları tercih süreci bugün sona eriyor. 21 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri bugün 23.59'da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet adresiyle mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Bu yıl sınava yaklaşık 2,5 milyon aday katılmıştı. Öte yandan öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun yürürlüğe girdi. Düzenleme ile çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanındı. Hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim kademelerini kapsayan düzenlemeden kanunda belirtilen istisnalar dışında kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar da yararlanabilecek. Herhangi bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da düzenleme kapsamında yeniden öğrenim hakkından faydalanabilecek. Yeniden öğrenim hakkından yararlanmak isteyenlerin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuru yapması gerekiyor. Düzenlemeden yararlanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Kulaklıklarda ses uyarısı. İşitme kaybı 10'lu yaşlılara indi. Kulaklık kullanımı özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor. Uzmanlarsa uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanımının kalıcı işitme kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Doçent Doktor Masar Çelikoyar, yüksek sesin neden olduğu akustik travma bulgularına artık yalnızca ileri yaşlarda değil, 20'li hatta zaman zaman 10'lu yaşlardaki bireylerde de rastladıklarını belirtti. Gençlerde işitme sorunlarının önemli nedenlerinden birinin kulaklık kullanımı olduğunu ifade eden Çelikoyar, uzun süre yüksek sese maruz kalmanın işitme hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açabileceğini söyledi. İşitme sağlığını korumak için ses seviyesinin düşürülmesi ve kullanım süresinin sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Sıcak hava sadece vücudu değil, kararlarımızı da etkiliyor. Yaz aylarında aşırı sıcaklara karşı yapılan uyarılar, genellikle vücudun sıcaklık stresinden korunmasına odaklanıyor. Ancak yüksek sıcaklar yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel performansı da etkileyebiliyor. Aşırı sıcaklarda dikkat ve konsantrasyonun azalabildiği, hata yapma riskinin artabildiği ve karar verme süreçlerinin olumsuz etkilenebildiği vurgulandı. Vücut sıcaklığını dengelemeye çalışan organizma sıcak havalarda daha fazla zorlanıyor. Bu durum yorgunluk, sabırsızlık ve stres hissinin artmasına neden olabiliyor. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu sıvı kaybı. Özellikle yaşlılarda susama hissinin azalabilmesi nedeniyle vücudun sıvı ihtiyacı her zaman güçlü bir susama duygusuyla kendini göstermeyebilir. Yetersiz sıvı alımı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere yol açabiliyor. Öte yandan gece sıcaklıklarının yeterince düşmemesi vücudun uyku sırasında kendini toparlamasını zorlaştırabiliyor. Aşırı sıcakların yalnızca güneş çarpması gibi doğrudan etkiler açısından değil, uyku, sıvı dengesi, dikkat ve zihinsel performans üzerindeki etkileri bakımından da önemli bir halk sağlığı konusu olduğuna dikkat çekiliyor. Müzik Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve uzun süren kuraklık kıtanın önemli su yollarını tehdit ediyor. Avrupa ekonomisinin önemli ticaret koridorları arasında yer alan Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri kritik ölçüde geriledi. Uydu görüntülerinde normalde su altında kalan kum adaları ve geniş kıyı şeritlerinin ortaya çıktığı görülüyor. İsviçre Alplerinden doğarak Kuzey Denizi'ne ulaşan Ren Nehri Avrupa'nın önemli ticaret güzergahlarından biri. Ancak düşük kar örtüsü, yetersiz yağış ve sıcak hava dalgaları nedeniyle nehirdeki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Suyun azalması yük gemilerinin taşıma kapasitesini de büyük ölçüde düşürdü. Gemilerin karaya oturmaması için daha az yükle sefer yapması, kömür, petrol, kimyasal ürünler ve sanayi ham maddelerinin taşınmasını zorlaştırıyor. Taşımacılığın bir bölümünün kara ve demir yollarına kaydırılmasıyla lojistik maliyetlerin artması ve Avrupa'nın tedarik zincirlerinde yeni aksaklıklar yaşanması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava değerlendirmelerine göz atalım. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusuyla Karadeniz, Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'da İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar uyarısı da var. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saat 40 ile 60 kilometre şeklinde esebilir. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 31, Çanakkale 34, Denizli 39, İzmir ve Manisa 37, Adana ve Antalya 36, Ankara 32, Eskişehir 33, Bolu 30, Trabzon 28, Rize 29, Erzurum 27, Malatya 35, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 43, Medine 42, Taşkent 42, Saraybosna yağışlı 26, Üsküp yağışlı 35 ve Melbourne yağışlı 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bülteninde göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Aksaray Nevşehir, Ankara Kırıkkale, Kayseri Kırşehir, Samsun Çarşamba, Elazığ Malatya güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.71, 1 avro 55.18 Türk lirası, altının gramı ise 6.665 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur, 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımız yayına gelecek. Programda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayında. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban

1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ.
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ.
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa,

0: Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
1: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
0: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
1: Hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
1: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
0: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
1: Ve inna lehu lehafizun.
0: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
1: له معقبات من بين يديه ومن خلفه

0: مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin, alim takdiridir.

0: hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

0: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرْضَ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24/1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24/1448, 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi

0: Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğine ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3 Ağ uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical, sembol oranı 27.500. YKS tercihlerinde son gün üniversite adaylarının 2026 yükseköğretim kurumları tercih süreci bugün sona eriyor. 21 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri bugün 23.59'da tamamlanacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet adresiyle mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Bu yıl sınava yaklaşık 2,5 milyon aday katılmıştı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava değerlendirmelerine göz atalım. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusuyla Karadeniz, Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'da İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar uyarısı da var. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saat 40 ile 60 kilometre şeklinde esebilir. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 31, Çanakkale 34, Denizli 39, İzmir ve Manisa 37, Adana ve Antalya 36, Ankara 32, Eskişehir 33, Bolu 30, Trabzon 28, Rize 29, Erzurum 27, Malatya 35, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 40 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur, 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımız yayına gelecek. Programda yaşlılıkta psikolojik sağlığın korunması üzerine konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayında. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
4: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
3: nesiller
4: olan. Evet,
3: gelen.
4: Nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
3: Evet.
4: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
3: Evet.
4: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Değerli dinleyenler, çocuk gelişimi uzmanı Hülya Gümüştepe bizimle birlikte. Hülya Hanım, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bugün dramayı konuşacağız inşallah. Daha önce programlarımızda çok gündeme almadığımız bir konu. Onun için biz de merak ediyoruz. Drama nedir, ne değildir, faydaları nelerdir, sizden dinlemek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak dramanın kelime manasıyla başlayalım. İçeriğinde neler var, daha sonra da diğer sorularla devam edelim.
2: Drama aslında Yunanca dran kelimesinden türemiştir. Eylem anlamında, yapmak, etmek anlamındadır. Yani şey çok karıştırılır. Hani drama deyince dram da çok karıştırılır. Böyle üzüntü, keder içerikli olan filmlermiş, tiyatrolarmış gibi algılanır. Fakat daha çok yapmak, etmek, mış gibi yapmak anlamındadır. Hatta kısaca hayatın provası diye bir sloganı vardır bir eğitim kurumunun da. Dramada kişiler içten geldiği gibi belli rollere bürünerek kendilerini ifade ederler.
0: Çok güzel tanımladınız. Evet, hayatın provasıdır dediniz aynı zamanda. Bu genellikle yetişkinler için midir, çocuklar için mi?
2: Aslında ben hep şeyi söylerim, yaşı yok. Yani 4 yaşından hatta 3,5 yaşında da yapıyoruz biz çocuklarımızda daha çok direktiflere bağlı olarak. Fakat 7'den 70'e diyebileceğimiz gibi geniş kapsamı olan bir eğitim modelidir. Hatta belli bir şeyde eğitim şeklini eğer bütün eğitimlerin içerisine yedirebilirsek çok da kalıcı öğrenmelere sebep olan bir eğitim türü diyebiliriz.
0: Evet. Peki dramayı gerçekleştirebilmek için bir eğitimcinin olması şart mıdır?
2: Tabii ki. Drama, genelde biz drama lideri deriz. Drama öğretmeni kelimesini çok fazla kullanmayız. Çünkü lider de katılımcılara yani öğrencilere direkt rehberlik eder. Zaman zaman olayın içine girer. Yani onları yönlendiren, rehberlik eden kişidir.
0: Çocuklara yönelik drama nasıl yapılır?
2: Çocuklara yönelik dramada lider mutlaka aynen öğretmenlerin günlük plan yaptığı gibi daha öncesinden planlar yapar ve onlara neleri kazandıracağıyla alakalı bir oturur düşünür. Bununla ilgili hedeflerini, kazanımlarını belirler ve ona göre bir plan yapar. Dramada önemli olan nedir? İlk önce bir ısınma çalışması yaparız biz. Genelde işte mekanda serbest yürümeyle başlarız. Bu da bilinçaltının açılması anlamına gelir ve bir sonraki aşamaya çocuğu hazırlar. Neler yaparız bu ısınma aşamasında? İşte mekanda serbest yürürüz. Etrafımıza dikkat edin çocuklar. Etrafta neler var? Yürürken karşınızdakine gülümseyin, duygu ifadeleri kullanın, şimdi asık suratlı bakın, şimdi şaşkın bakın, heyecanlısınız, önümüze bir dere çıktı buradan.

0: nasıl atlayacağız? Yani artık o liderin o günkü çocukları kazandırmak istediği hedefle alakalı yaptığı ufak çalışmalar. Zaman zaman çocuk oyunlarını kullanırız. Burada mesela körübe gibi, yerden yüksek gibi, elim sende. Birçok küçük oyunları da yine ısınma aşamasında kullanabiliriz.
1: Tiyatro gibi sahne düzenlemesi oluyor mu? Mekanın öneminden bahsettiniz.
0: Evet, mekan önemli fakat dramayı tiyatrodan ayıran fark da burada zaten. Bir seyirciye karşı oynanmıyor. Tabii ki hani yıl sonu temsillerinde çocuklar bir drama gösterisi yapabilirler. Fakat bunun için çok ciddi hazırlıklara gerek yok. Çünkü içten geldikleri gibi kendileri oynadıkları için onları zaten bir sonrakinde yine tekrar edebiliyorlar. Aslında mesela ben okulda çalışırken de öğretmenlerimize de yine bu yöntemle yıl sonu gösterisi hazırlatmıştık. Çünkü çocuklara eziyet olmuyor. Hani tiyatroda belli bir replik var, onu ezberlemek zorundasınız. Çok ciddi provaları gerekiyor. Fakat dramada öyle değil. O doğaçlama kısmında liderin rehberliğinde çocuklar doğaçlarlar belli bir konuyu. Ve çocuk kendi içinden geldiği gibi oynadığı için de onu unutmaz. Ve aynısını hadi çocuklar o yaptığımız dramayı şimdi sahnede tekrarlayacağız dediğiniz anda da bir iki provayla tekrar edebilirler. Bu sadece yıl sonu gösterileri için. Ama normalde drama belli bir atölye ortamında bir lider rehberliğinde yapılır ve sadece oradaki katılımcılar izler. Katılımcı da çünkü grup grup oluruz biz ve her grup zaten sunar, diğer gruplar onu izler. Sonra bir diğer grup sunmaya devam eder. Yani çok ciddi bir tiyatro izleyici kitlesi yoktur.
1: Doğal gelişen bir süreç.
0: Aynen.
1: Her dramanın konusu mu olması gerekiyor? Teması.
0: Tabii. Çok ciddi hani temalar gerekmiyor. Fakat çocuklarımış gibi yapmak dünyasına çekmemiz için. Yani örneğin nedir? İşte çocuklar şimdi bir pazar yerine gideceğiz. Belki çocuk hiç pazar görmedi. Anaokulu çocuklarını düşün. Hiç pazar görmedi. Pazarda neler olabilir? Bir düşünelim. Bununla ilgili mesela ısınma çalışmasında ne yaparız? Çocuklar küçük küçük seslerle konuşuyoruz. Domates, domates. Sonra sesimizi yükseltiyoruz. Sonra hadi bakalım gelin mesela kitap satıyoruz. Ki bu kitapları nasıl satarız? Onlarla ilgili bir sloganlar bulalım. Bunlarla ilgili bir pazar yeri yapalım ve burada işte bir ürünümüzü satalım. Bunun için neler yapabiliriz? Hadi siz hazırlıkları yapan bir grup olun. Sınıftaki çocukları gruplara böleriz. Bir grup de pazar yerini dizayn eden grup olur. Hani o arabaları ayarlayacak. Bir grup yine satıcı olur. Bir grup alıcı olur. Siz de müşterisiniz. Kitapları satın alacaksınız. Orada bir pazar yeri kurulur ve çocuklara yine mutlaka sınıfımızda kostüm ve aksesuarlar bulunuyor zaten. İstediğiniz kostüm ve aksesuarı alabilirsiniz. Yani bu pazar yerini burada canlandıralım diyorsunuz. Bakın ben rol vermiyorum. Sen satıcı olacaksın, sen alıcı olacaksın. İşte sen Ayşe olacaksın ve şunları söyleyeceksin demiyorum. Orada çocuk içinden geldiği gibi tamam ben pazarcı olayım, ben de müşteri olayım diyor ve orada bir pazar yerini canlandırıyorlar. Dolayısıyla sonrasında çocuk gerçekten o role girdiği için de bir pazar yerinde neler yapılır? Müşteriyken ne hissettin? Alıcıyken ne hissettin? Satarken ne hissettin? Gelip beğenmediklerinde ne hissettin? Ya da aldıklarında ne hissettin gibi orada ne yapıyor çocuk? Bir pazar yerinde neler yaşanırı bizatihi tecrübe etmiş oluyor.
1: Dramanın sonunda mı bu ne hissettin?
0: Evet, değerlendirme kısmında. Evet, bu bahsettiğim şey ısınma. Hani küçük küçük oyunlar dedim ya. Orada yaptığımız oyunlar lider rehberliğinde mekanda serbest yürümelerle yapılır. Sonra asıl çalışma, doğaçlama dediğimiz kısım. Orada hani şeyleri belirledik. Bizler yönerge verdik. Çocuklar da olaya katıldılar ve doğaçladılar. O içten gelen doğaçlamanın olduğu yer aslında dramanın ana noktası.
1: Can alıcı noktası.
0: Aynen. Can alıcı noktası. Sonra da canlandırmalar yapılıyor. Sonra serbest mekanımıza geçip oturuyoruz ve çocuklarla değerlendirme konusunda sohbet ediyoruz. Neler hissettin gibi.
1: Dolayısıyla günümüzde baktığımızda gençlerin özellikle kendi duygularını ifade edemediklerine şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Bunun kazanımı bir anlamda hem önce kendi duygularını tanımayı ve bunu doğru bir şekilde ifade etmeyi de kazandırmış.
0: Kesinlikle. Zaten dramanın faydalarına bakacak olursak ilk söylediğimiz şey kişinin kendisini iyi ifade edebilmesi. Çekingen çocukların toplum içerisinde rahat konuşabilmesi. Hiç mesela konuşmayan, çekinen çocuklar ne yapıyorlar? Burada aslında fark etmeden olayın içine katılıyorlar. Mesela ben uzun zamandır drama dersleri veriyorum yetişkinlerde ve çocuklarda. Genelde dersten önce böyle şey olur. Öğretmenim benim karnım ağrıyor. Oynamasam olur mu? Tam tamam diyorum. Peki bir sen istersen burada otur, izle. Ama kendini hazır hissettiğinde bize katılabilirsin. Yani sen şu aşamada katıl demiyorum ona. Sen kendini hazır hissettiğinde ve inanın çok geçmeden bir bakıyorum o gruba dahil olmuş. Ki yetişkinde de böyle. Çünkü orada bir şey var, süreç var ve o sürece çocuk ister istemez dahil oluyor ve kendiliğinden katılıyor. Şeyi de dramayı çekici hale getiren de bu. Özellikle de mesela hariçte yapılan drama kursları vardır şimdi. Drama evet. dersleri vardır. Buraya giden çocuklarda geri dönüşümler hep böyledir. Hocam çocuğumuz çok içe kapanıktı. Kendini ifade etmiyordu. Çok konuşmuyordu ama şu anda çok güzel konuşuyor, ifade ediyor, duygularını anlatıyor. Çünkü çocuk duygularını anlatmayı bilmiyor maalesef. Ve biraz bizler de ebeveynler ve öğretmenler olarak hep onların adına konuştuğumuz için çocuğa fırsat vermiyoruz. Burada bir fırsat da yakalamış oluyor çocuk. Aa evet, fırsat verildiğinde konuşabiliyorum keşfediyor.
1: Evet. Peki drama
0: arkadaşlıkları gelişiyor aynı zamanda.
1: Ne zaman başlamıştı?
0: Drama ile eğitim aslında çok eskilerde var. Fakat günümüzde 80'lerden sonra daha çok Türkiye'de yayılmaya başlamıştır. Ama onun öncesine bakarsanız Cumhuriyet döneminde de eğitimde drama kelimeleri geçiyor. Temsiller geçiyor. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu burada yine sayabiliriz. Ama son dönemde bakacak olursak resmi ellerden devam eden kurslar var. Onun haricinde de birçok tiyatro menşeili okullarda da yine drama dersleri veriyor. Tiyatro menşeili çıkışlı arkadaşlarımız drama dersleri veriyorlar. Dünyada bakacak olursak da yine Dorothy Headcut var, Peter Slade var. Bunların hepsi eğitimde dramayı bizzat kullanan insanlar ve öncülerden.
1: Evet, biraz önce siz dramanın içeriğini anlatırken bir anda çocukluğuma gittim. Evcilik oynardı.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla şimdi evcilik oynayan çocuklar kalmadı neredeyse.
0: Maalesef.
1: Ülkemizde.
0: Maalesef.
1: Yani yarıştırılıyoruz.
0: Maalesef.
1: Sınav kaygısıyla çocuklarımızı büyütüyoruz. Aynı zamanda oyuncaklar değişti.
0: Kesinlikle.
1: Bu değişimde demek ki bilinçli bir şekilde eğitimi gerekiyor.
0: Kesinlikle. Aynen öyle. Dediğiniz gibi hani bizim zamanımızın çocukları, belki biz son şanslı çocuklardık diyebiliriz bizim neslimiz. Ama şu andaki çocuklar dört duvar arasında büyüyorlar. Ve okul haricinde sosyalliğe katıldıkları bazı yerler yok maalesef. Ve ne yapıyorlar? Bizler işte hep diyoruz ya, laboratuvar ortamı gibi mekanlarda, sınıflarda bunları öğretmeye çalışıyoruz. Aslında bir nevi evcilik oynatıyoruzmuş gibi yaptırıyoruz.
1: Çünkü orada da biz roller edinirdik.
0: Kesinlikle.
1: Doktor oynardık.
0: Aynen.
1: Anne, baba, komşu. Otomatik olarak gelişirdi.
0: Evet. Ya aslında drama böyle çok hoş bir olay. Dramayı yaparken daha önce karşılaşmadığınız bazı durumlarda kendinizi keşfedebiliyorsunuz. Ya mesela İstanbul'u düşünün. Hiç Taksim'e gitmemiş birisi. Hiç işte başka semtlere, Esenler'e gitmemiş birisi olduğunu düşünün. Ki bunu ben mesela o çocuklarımla yaptım, öğrencilerimle. Yetişkin bir gruptu ve dedim ki buradaki halkları canlandıralım çocuklar. Sizler işte Taksim'deki gençler olun. Sizler Florya'daki gençler olun. Sizler Esenler'deki gençler olun diye. Mesela orada bahseden arkadaşlar hep şundan: ben daha önce hiç oraya gitmedim öğretmenim. O zaman ne yapalım? Hep beraber oturuyorlar, konuşuyorlar. Buradaki kişiler nasıl olur? Televizyonlarda neler görüyoruz? Acaba oradakilerin konuları nelerdir? Ve bize bir yine oradaki halkı canlandırıyorlar. Ve bittiğinde biz hakikaten diyoruz ki aa, bir sürü insan varmış. Mesela ben inanın öğretmenlik yapıyordum o dönemde Halkalı'da. Ve Halkalı'da daha çok Azeri insanların oturduğunu yapılan dramalarla keşfettim. Ve onların nelerle meşgul olduklarını ben orada öğrendim. Yani o bir hani eğitim süreci. Ve dolayısıyla hiç gitmediğiniz yerlere orada gidiyorsunuz. Ve evet, burada da karşılaşırsam, bu olayla karşılaşırsam ben nasıl davranırım keşfettiğiniz için her bir olayda yeni bir huyunuzu keşfetmiş oluyorsunuz. Ha, ben şunları hissettim. Demek ki böyle bir şeyde ortamda kalırsam sonunda şunları yapabilirim gibi. Hatta ileri gidiyorum, bazen diyorum ki bizim dinimizde zaten bu var. Nasıl var? En büyük dramamız nedir? Hac.
1: Hac, evet.
0: Hac, düşünün, orada biz hep mış gibi yaparız değil mi? Şeytanı taşlarmış gibi yaparız. Bir temsili şeyler vardır elimizde ve atarız. Hacer validemiz gibi koşarız. Onun duygularını yaşamaya çalışırız, içselleştiririz. İşte bunlar hep mış gibi yapmaktır.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirdiğimizde oymuş gibi hissetmeye çalışıyoruz. O bizi görse neler düşünür diye hissetmeye çalışıyoruz. O yüzden aslında hani bazı eğitimlerde bunu keşfettiğimde çok da şeyin gücüne inanıyorum yani.
1: Evet,
0: dramanın.
1: Siz ilk olarakmış gibi yapmaktır dediğinizde hemen aklıma hadis-i şerif gelmişti. Zira Kur'an-ı Kerim okurken ağlayamıyorsanız
0: evet,
1: ağlarmış
0: evet,
1: gibi
0: kesinlikle,
1: yapınız.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bunu uzun süre düşündüğümde zihnimde demek ki mış gibi yaptığımızda o duyguyu zaman evet. içerisinde zaten kazanmış
0: evet.
1: olacağız.
0: Taklitle diyerek. Başlıyoruz işte. Çocuklar gibi hani önce taklit ediyoruz, sonra onu davranışa dönüştürüyoruz. Dramada da bunu yapıyoruz. işte taklit ede ede ede ede mesela ne yapıyor orada çocuk? Konuşmayı tekrar ediyor. Kendini ifade etmeyi tekrar ede ede ede. Belli bir zaman sonra artık o alışkanlık haline geliyor. Bir süreç. Aynen dediğiniz gibi ibadetlerimizde mesela çok her zaman huşulu kılamıyoruz ama huşuyla kılarmış gibi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i dinlerken her zaman hüzünlenmiyoruz ama hüzünleniyormuş gibi yapıyoruz. Ve belli bir zaman sonra o ortama girdiğimizde de aynen o kimliğe bürünüyor.

0: Hatta denir ki eğer çok üzgünseniz bile gülümseme ifadesini kullanın. Çünkü bir süre sonra gerçekten iyi hissetmeye başlarsınız. Kesinlikle. Yüz mimikleri bile değişebiliyor duygulara göre.
1: Tabii tabii, duygu geçişlidir. Biz özellikle bu ısınma çalışmalarında mesela onu yapıyoruz. Hani çocuklar şimdi birbirinize bakın, gülerek bakın. O hemen duygu geçişi oluyor. Bazen seminerlerde bile yaparız. Girince hemen şey derim, herkes oturuyor böyle ciddi bir şekilde. Evet, bir sağımıza solumuza bakıp merhaba diyelim. Bir tokalaşalım arkadaşımıza, nasılsınız diyelim. Ha, şimdi başlayabiliriz artık seminerimize. Özellikle anne baba seminerlerinde bunu yaptığımda gerçekten o ortam hemen sıcak bir kimliğe bürünüyor. Ve orada hani didaktik öğretim yerine yaşantıya geçirdikleri için çıktıklarında, çünkü duyguyu katmış oluyoruz eğitimin içine. Evet. Ve bilgi de zaten duyguya indiğinde ancak kalıcı hale geliyor. Öğrenmeyi de daha iyi pekiştirmiş oluyoruz.
0: Kolaylaştırmış oluyor. Duygu geçişlidir dediğimiz. Çok önemli bir cümle. Eskiler halsaridir derler. Birbirine geçersin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Dolayısıyla biz normal hayatta bunu zaten görüyoruz. Esneyen biri otomatik olarak diğerlerini de esnetebiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Gülümseyen gülümsettirebiliyor. Aynen. Bu duyguları bizim için ilk başta tanımamız önemli, sizin de ifade ettiğiniz gibi.
1: Çocuklar bu çalışmalarda en çok duygularını keşfediyorlar. Ne hissettiğiniz sorusu çok önemli. İyi hissettim. Tamam diyorum. Peki iyi hissettin ama düşün bakalım. En çok nasıl iyi hissettin? Nasıl iyi hissettin?
0: Evet
1: evet, nasıl iyi hissettin? Hani yüreğimde işte böyle kıpırtılar mı oldu? İşte böyle bir kızgınlık mı hissettim içimde? Ya duyguyu tanımasını, duygunun vücudundaki yerini tanımasını. Bunları öğrenmek çocuğa çok iyi geliyor. Çünkü biz mesela heyecanlandım diyoruz ama neye heyecanlandığını bilmiyoruz mesela. Evet. Tabii diksiyon derslerinde de mesela geçer. İşte heyecan verin duyguya değil mi? Nasıl olduğunu bilmiyor. Çocuğa mesela hemen şeyleri söylüyoruz. Nefes açarken ne yapıyoruz? Hemen bir çiçeği kokluyoruz. Mumu üflüyoruz. Yani bunlar çok önemli ve orada çocuk diyafram nefesini öğrenmiş oluyor. Ama ben çocuğa diyaframı tarif etsem, evet hadi elimizi koyuyoruz, şişiriyoruz, indiriyoruz ama hayır. Orada sembolleştirdiğimde o çocuk o duyguyu içerisine çekiyor ve onu ifade etme şeklini öğreniyor. Evet, demek ki burnumdan aldığımda burada boşluklarım şişiyor. Dolayısıyla diyaframımı kullanmış oluyorum. Yani çocuk onu çünkü somut dönemde olduğu için soyutu anlamıyor. Hani biraz daha onu elle tutulur hale getirmiş oluyoruz ki çocuğun anlaması kolaylaşıyor.
0: Evet. Özellikle gençlere ne düşündüğünü sorduğumda çok beğendim hocam. Evet.
1: Neyi
0: çok
1: beğendin?
0: Güzel. Evet. Neyi beğendin?
1: Evet.
0: Neyi
1: en güzel? Çok neresini beğendin?
0: Evet. Bunu açıklamalarını istediğinizde önce bir duruyorlar ama bu zaman içerisinde gelişebiliyor.
1: Farkındalık eğitimi aslında.
0: Evet. Çok keyifli başladı. Güzel gidiyor. Soracağımız çok soru da var ama müsaadenizle bir müzik için ara verelim.

0: evdeki huzur.
1: Akra'da evdeki huzur devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz çocuk gelişimi uzmanı Sayın Hülya Gümüştepe bizimle birlikte ve bugün dramayı konuşuyoruz. Drama bir nevi hayatın provası demiştiniz Hülya Hanım ve çocuklarda da çok etkin bir model, eğitim modeli. İsterseniz şununla devam edelim. Hangi sorunlarda en çok biz drama eğitimini kullanıyoruz?
2: Aslında birçok hani önemli, işte spesifik şu sorun diyemeyiz ama birçok konuda dramayı kullanabiliyoruz. Özellikle mesela psikolojik tedavide bile psikodrama diye kullanılır bunlar. Grup şeklinde oturulur ve belli dertler konuşularak onlara çözümler üretilir. Dramada da yine daha hani psikodrama gibi çok içine girmezsiniz. Hani bir psikolojik tedavi maksatlı değil ama yine yüzeysel bir tedavi oluyor. Çünkü neden? Çocuk mesela sıra beklemeyi bilmeyen çocuk orada sırasını beklemeyi öğreniyor. Belli işte konuşma geriliği olan çocuklar kendilerine sıra geldiğinde konuşarak diğer arkadaşlara da çünkü o saygıyı gösterecektir. Dinlenildiği sürece dinliyor çünkü çocuklarda. Yani onlar da çok etkili oluyor. Az önce de belirttiğim gibi özellikle içi kapanık çocuklarda, sorumluluk çok almayan çocuklarda. Çünkü orada belli bir sorumluluğu var ve onu oyunla yapıyor. Ve belli bir zaman sonra arkadaş ilişkileri daha gelişiyor. Mesela hani çok sosyal olmayan çocuklarda sosyallikleri daha çok gelişiyor. Kendine güvenleri gelişiyor çocukların, ifade yetenekleri gelişiyor. Yani ille de hani şu problem demiyoruz ama biz grup içerisinin iyileştirme sürecinden faydalandıkları için birçok çocuk için dramanın faydalı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki küçük yaşlarda da çocuklara bu eğitim verilebildiğini söylediniz. Dolayısıyla çocuklar o büründükleri rolle gerçek hayatı ayrıştırabiliyorlar.
2: Evet evet, ayrıştırabiliyorlar. Neden ayrıştırıyorlar? Çünkü onu yaptığımız bir mekan var. Yani işte drama sınıfları var özellikle mesela okullarda. Hani onun ayrı bir sınıfı bile var. Buraya gittiğimizde evet mesela orada da söylüyoruz. En çok eğlenmek serbest. Fakat burada birbirimizi üzmek yok. Birbirimizin sırasını almak yok. Belli kuralları var diye çocuklara açıkladığımızda zaten o sınıfa girdiğinde biliyor ki burada evet eğlenilebilir, evet kendisini çok iyi ifade edebilir, her zaman söz hakkı alabilir fakat beklediği sürece ve arkadaşının sözünü kesmediği sürece. Dolayısıyla çocuk orada mış gibi yapıp sonraki düzende de yine gerçek hayata geçebiliyor. Hani onunla gitmiyor. Çünkü orada kostüm aksesuarlar kullanıyoruz. İşte sen bu ceketi giydin, Ahmet oldun. Bu ceketi çıkardın da yine Alice'sin. Oradaki farkı çok net ayırt edebiliyorlar. Çünkü zaten somut ya. Çocuk evet. Bu ceketi giydim mi Ahmet oluyorum. Ceketi çıkardığımda Ali'ye dönüşüyorum zaten.
1: Peki bu eğitimi evde anne babalar deneyebilir mi çocuklarına?
2: Tabii ki deneyebilirler. Tabii ki deneyebilirler. Ben zaten bazen velilerimize söylüyorum, tavsiye de ediyorum. Yani mesela çok yemek istemeyen çocuklarda ya da işte ödev alışkanlığı olmayan çocuklarda. Hadi bugün seninle bir yer değiştirmeci oynayalım. Şimdi sen annesin. Ben de Ayşe'yim. Yemek yapmış gibi yapacaksın ve bana getireceksin. Beraber bu oyunu oynayalım mı? Biraz sen anne ol, biraz da ben Ayşe olayım. Tamam. Orada Ayşe'nin yaptıklarını ama hiç gülmeden gayet böyle ciddi. Yani orada

0: Tamamen evet, %100 hissetme olmayacak ama en az %70 hissedeceğini garanti ediyorum. Çünkü bunları yapıyoruz ve sonuçlarını da çok güzel bir şekilde alıyoruz. Özellikle de mesela evden geliyor çocuk, işte çanta bir yanda, pantolon bir yanda, forma bir yanda. Mesela bırakıp, hani bugün sen annesin ya, bırakın onları. Geçin bakalım ne yapacak? Ya bir topla, iki topla, üçüncü, artık o da diyecek ki aha olmaz böyle, bu kuralları bir gözden geçirelim. Dolayısıyla çocuk onu yaşayarak öğrenmiş olacak her zaman için.
1: Evet, bu da çok etkili bir yöntem. Programın ilk bölümünde yetişkinler için de olduğunu söylediniz dramanın. Üstelik nefis terbiyesinde çok etkili dediniz. Evet. İsterseniz bunu biraz açalım. Evet. Nasıl uygulayabiliriz? Çünkü hepimizin ihtiyacı var.
0: Evet, evet. Yani kendimizi keşfetmek üzere aslında kendimizi programla lazım. Hani nasıl söyleyeyim, sürekli kendiliğinin farkında olarak ben burada ne hissettim? Çünkü biz genelde hep karşıya, çevreye, karşımızdaki insana odaklanıyoruz ya. Şunu hata yaptı, bunu yanlış yaptı, bunu güzel. Ben neyi doğru yapıyorum, ben neyi yanlış yapıyorum? Bunu keşfetmek çok önemli.
1: Burada karşı tarafın ne hissettiğine odaklanmayı da mı öğretmiş oluyor?
0: Şimdi tabii ki.
1: Kendimize odaklanacağız ama kendimizin hatalarına odaklanacağız. Karşı tarafın hislerine mi?
0: Aynen, aynen. Ben burada şöyle mesela bir genelde drama ortamında da biz bunu yapıyoruz mesela. Özellikle de diyoruz ki sandalye tekniği dediğimiz bir teknik var mesela. Arkadaşınla kavga ettin. Şimdi sen bu sandalyeye otur ve kendin olarak o kavga anını bir düşün. Neler hissettin, bize bunları anlat. Güzel bir şekilde anlatıyor çocuk veya yetişkin o sandalyede. İşte evet, ben kızgındım çünkü şunları şunları şunları söyledi, ben de bunları söyledim. Tamam, çok güzel. Şimdi karşıdaki sandalyeye geç ve arkadaşın ol. O kavga anını tekrar düşün ama kesinlikle arkadaşın olarak orada oturuyorsun ve karşıdaki kişinin söylediklerini düşün. Bunu bir iki sefer yaptıktan sonra ne yapıyor yetişkin? Aslında çok da üzerinde durulmaması gereken konular olduğunu ya da onun da en az kendisi kadar üzüldüğünü keşfediyor. Bir aynı zamanda tedavi metodu gibi, yani çocuk, yetişkin orada ne yapıyor? Kendisini keşfediyor ve karşıya da empati yaparak o duyguyu yaşıyor. Aslında sempati yapıyoruz orada. O duyguyu bizzat yaşıyor. Onu, onun kadar acıttığını, incittiğini görünce aslında sadece incinenin, üzünenin kendisi olmadığını ve belli şeyler, evet karşı taraf söylemiş ama kendisi de bazı şeyler söyleyerek ortam gerilmiş. Onu keşfediyor ve duygularını iyi tanıdıktan sonra bundan sonra ne yapmak istiyorsun diye onu iyileştirme sürecine sevk edebiliyoruz. Yine aynı zamanda mesela bunları tasavvuf eğitiminde kullanmaya çalışıyorum. Bir en son şey vardı. İntisabın gerekliliğiyle alakalı bir drama çalışması vardı. Mesela bağlanma draması diyoruz. Burada kişileri ne yaptık? Şöyle bir çalışma yaptık. İlk önce yine mekanda serbestiriyorlar ve birbirlerine karşı ellerini karşılıklı tutuyorlar. O hislerin avuç içlerinden birbirlerine enerjinin geçtiğini hissediyorlar. Daha sonra sırt sırta veriyorlar ve nefeslerini dinliyorlar. Ve bu nefes telkin sırasında da mesela hani neyi düşünürsek onu da hissediyorlar ya. Belli bir süreç içerisinde, çünkü kul her daim aslında zikr üzeredir.
1: Evet,
0: ve orada aynen fark etmesini sağlıyoruz ve nefesle hani la ilahe illallah Allah deyin demiştim. Sonrasında da yine yere bir kırmızı kurdele şey yaptık, yerleştirdik ve burada dedi ki bu halkaya girmek serbest. Hiçbir engel yok ama sizin iradenizle olacak. İsteyenler girebilir, istemeyenler geride durabilirler. İsteyenler o halkanın içine girdiler. Daha sonrasında böyle girdiler ve kol kola tutabilirsiniz arkadaşlarınızı dedim. Sonrasında yine o halkanın dışında kalan insanlara hala girmek isterseniz girebilirsiniz. Süreniz var dedim. Girmek isteyen girdi, girmek istemeyen girmedi. Ve sonrasında bir rüzgar efekti yaparak, çok ciddi bir rüzgar çıktı. Artık sallanıyorsunuz ve o, siz şu anda bir uçurumdasınız. Kayanın üstündesiniz. Birbirinize tutunarak o kayanın üstünde kalabilirsiniz ya da rüzgarın şeyine, esintisine kapılarak aşağıya düşebilirsiniz. Birbirinizi sıkı tutun. İsterseniz dışarıdan arkadaşlarınız da girmek istiyorsa hala onları çekebilirsiniz. Ve işte o şekilde yapıyorlar ve dışarıdakileri de istersen girebilirsin diye mesela yönlendiriyoruz. Epey bir sürüyor. Sonrasında da evet şimdi sakinledik, durduk diyoruz. Ve en sonunda da yine halkadakiler dışarı çıkıyorlar ve iki tane şey koyuyoruz karşıya. Birinde bir çiçek koymuştuk. Bir tanesinde de böyle ciddi bir kitap vardı masada. Ve buralar işte mağaralar ve bu mağaralarda istediğiniz her şey var. girip oraya onu alıp çıkabilirsiniz diye yönergelerimizi verdik. Bazı kişiler ben her ikisine de girmek istiyorum. Tabii ki girebilirsiniz. Her ikisine de girip ve orada ciddi bir şekilde böyle bir dua etmeler oldu. Girdiler, çıktılar ve aldık.

0: notlarınızı alın, içerinizde tutun, sonra gelin hani değerlendirme köşesi gibi orada bir yerde oturalım dedim. En sonrasında oturduğumuzda oradan kastım neydi mesela ben bunu planlarken? Evet, burası bir rahat köprüsü ve orada kişi sevdiğiyle beraberdi. Sevdiğiyle beraber olanlar hep beraberlerdi ve birbirlerine tutundular ve o süreci güzel şekilde atlattılar. İsteyen girebilir dedik. Ama kendisine engel koyanlar giremedi. Arkadaşını tutup çekebildiler mesela. Oradan yine mağaralardan kasıtlarımız Peygamber Efendimizin Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'e ilk telkini yaptığı yerdir. Onu temsili hale getirmiştik. Sonrasında da çıkışla değerlendirmelerden bahsedeyim kısaca. Ya yani insanlar çok mutlu oldular ve gerçekten sanki orada hani ilahi bir şeyin huzurundaymış gibi dilekte dilediler ve Allah'tan hani ben bunları istiyorum dediler. Burada da kişi kendisini şöyle tanıyabildi. Bazıları ise ben istediğiniz her şey var dememe rağmen, yani istediğiniz her şey var demem, şunu da isteyebilir miyim sen bilirsin, bunu da isteyebilir miyim sen bilirsin. Yani bizler aslında karşılıksız istemeyi de bilmiyoruz. O kadar egöreye alışmışız ki hani şu olursa şunu yaparım, bu olursa bunu yaparım gibi hareket ediyoruz. Ya yani orada insanların onu da keşfetmesini istemiştik ve sonuçta da zaten şimdi bile bazen o eğitime katılan büyük ablalar olunca Hülya Sırat Köprüsü'nden geçirdi bizi falan diyorlar. Yani o duyguyu yaşamış gibi oldular ve çok ben onlara hep anlatsaydım intisap neden gereklidir, ayetleri, hadisleri hep okuyorlar. Fakat onu yaşayarak öğrendikleri için dediğim gibi aylar geçti, belki de yıllar geçti ama o ablalar hala gördüklerinde o şey, hissettikleri duygu kendi içlerinde canlanıyor. Yani bir nevi işte hep diyoruz ya, kalıcı izli davranış değişikliğine yol açıyor. Öğrenme kalıcı izli davranış değişikliğidir. Dolayısıyla dramada yapılan hareketler de kalıcı izli davranışa sebep oluyor. Çünkü hisse iniyoruz, duyguya iniyoruz.
1: Özellikle hanımlar geçmişe çok takıldıkları için onun acılarını, üzüntülerini günümüze taşıyıp hem kendisi için hayatı zorlaştırmış oluyor hem de etrafındakilere. Peki bu kendi kendine yapılabilecek bir eğitim metodu mudur? Ne yapması gerekiyor geçmişe bu kadar takılan bir hanım?
0: Evet, kendi kendine yapılabilecek bir eğitim metodu maalesef değil. Sosyal etkileşimle oluşan bir eğitim. Fakat onlara tavsiyemiz ister istemez şu olacak. Yani bunu işte psikoterapilerle de aynı şeyi yapıyorsun. Çocuklar gidelim işte, hipnoterapide de aynı şeyi yapıyoruz. Oraya gidip onunla hesaplaşıp dönmeleri. Yani şu sandalye olayını az önce anlatmıyor. Onu yapabilirler aslında bu arkadaşlar. Geçmişte gitmiştim. İşte annem bana şunları söylemişti. Çok kızgındım. Bir kendileri olarak, bir de anneleri olarak, hatta bir dış halkaya çıksınlar ve her iki koltukta da birinde anneleri, birinde kendileri oturuyorken dışarıdan onları tanıyan birisi olarak ilk önce baksın olaya. Sonrasında onları hiç tanımayan birisi olarak bir dış halka daha ekleyip baksın, ondan sonra değerlendirsin. Bu bir projeksiyon tutsun yani
1: dört
0: olaylara.
1: Dört rolü de kendisi mi yapması
0: aynen,
1: gerekiyor?
0: Aynen, dört rolü de kendisi yapacak ama lütfen dürüst olacak. Objektif olacak.
1: Başka tanıdıklar da olması gerekiyor mu o mekanda?
0: Yok. Mesela bunu kendi kendisine yapabilir. Hani tek kendi kendisine olsun istediğiniz için.
1: Genellikle
0: yani
1: kayınvalidelerle ilgili geçmişte biriken
0: evet,
1: şeyler
0: yapsın
1: vardı.
0: Gelin olarak bu sandalyeye otursun. Karşısına kayınvalide olarak otursun. Söylemek istediklerini hatta sesli olarak da söylesin. Boş sandalye karşısındaki. Onun bir kıyafetini de koyabilir. Bu tarz şeyler çok önemli. Duygu boşalımını yaşadığınızda zaten aslında öfkeniz de bir nevi gitmiş oluyor. O öfke kontrolünde de çok etkili olabilir.
1: Aslında denir ya, insanın kendine ettiğini dünya birleşse edemez.
0: Evet,
1: dolayısıyla
0: evet,
1: biz zihnimizde onu çok büyütüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ama o duyguları dışa vurduğumuzda, rahatladığımızda o sorunu yaşamamış gibi olacağız
0: inşallah.
1: Diyelim. Çok keyifli, verimli bir program oldu. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, çocuk gelişimi uzmanı Hülya Gümüştepe'yi ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Yeniden evdeki huzurda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzesteykalla ehadüküm min nevmihi felâ yudhil yedehu fil inâi hatta yarısilehâ felâsen fe inne ehadeküm la yedri eyne batet yeduhu. Bu da pek çok hadis-i şerif kaynak kitaplarında sahih hasen hadis diye bildirilmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Abdest almakla ilgili bir hadis-i şerif. Biz şimdi nasıl abdest alıyoruz? Elhamdülillah evimizde musluklar var. Şaldır şaldır sular akıyor. Bundan alıyoruz. Kimisinin durumu müsaitse bir de ısıtıcı koyuyor şeye. Efendim musluğu açtığı zaman hava isterse soğuk olsun sıcacık su geliyor. Oh ılık ılık suyla sıcacık suyla abdestini alıyor camiye geliyor. Arabistan'da böyle miydi? Peygamber Efendimiz'in zamanında bu kadar rahat mıydı insanlar? Nerede? Su kuyudan çekilecek, elleri şişerdi. Elleri, ipleri böyle çekmekten, efendim, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma-tü Zehra Efendimiz, validemiz, radıyallahu anhuma, Peygamber Efendimiz'e gelmişler de ellerini göstermişler. Mübarek babamız, elimize bak, kuyudan su çekmekten, el değirmeninin şeyini kolunu tutup çevirmekten ellerimiz kabarcık oldu, yara oldu diye ellerini göstermişler. Kolay değildi yani su çekmek. Şimdi ben bizim köye gidelim diyorum bizim ev halkına. Diyorlar ki ne yapacaksın orada su yok. Su var halbuki bahçede. Bahçede su var ama yani evin içinde olmayınca su yok sayılıyor. Eskiden herkesin bahçesinde su olsa bayram ederdi herkes. Bir kuyusu olsa bayram ederdi yani. Şimdi su yok. Musluk o da yok. Musluk var mı? Musluk da yok. Peki ne olacak? Ya efendim böyle dökecek kaptan ya da elini kaba daldıracak alacak suyu. Ya kepçeyle vesaire bir şeyle alacak ya elini daldıracak. Şimdi bunu söyledikten sonra hadis-i şerifi anlatalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman elini su kabının içine daldırmasın. Hatta yagsilaha felasen. Üç defa elini yıkamadıktan sonra dökecek, kaba daldırmayacak. Üç defa eline suyu dökecek, üç defa yıkayacak, eli o zaman temiz olacak. Üç defa yıkadığı zaman. Ondan sonra o temiz elle kaba suyu daldırıp abdesti alabilir. Ağzına, burnuna suyu eliyle kepçe gibi kullanarak alabilir. Musluk yok, akma ihtimali yok. Yani ilk başta bir zorluk çekecek elini üç defa yıkamakta. Ondan sonra eli temiz olduğu için artık kaba daldırıp abdesti o kaptan alabilir. Üç defa yıkamadan almasın diye Efendimiz buyurmuş. Sonra sebebini izah eylemiş. Fe inne ahadeküm la yedri ey nebatet yeduhu. Çünkü sizden biriniz, sizler uyku uyuduğu zaman elinin nerede gecelediğini bilmez ki. Ağzına mı soktu, burnuna mı soktu, toprağa mı bulaştı, temiz yerde mi, kirli yerde mi, efendim, aşağıda mı, yukarıda mı bilmez. Onun için elini üç defa yıkasın, ondan sonra şey yapsın. Efendim, abdestini alacaksa kaba elini öyle yıkanmamış olarak elini kaba sokmasın diye bir tavsiye. Bazen siz de bu duruma düşebilirsiniz. Yani medeniyet artık yayıldı, musluk var, çeşme var filan dersiniz ama patladak dağ başında kalırsınız, otobüs bir yerde durur, araba bir yerde bozulur. Yani böyle gerekebilir. Bunlar hayatın cilveleridir. Hiç ummadığın yerde bir takım böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Onun için sen de böyle bir kabın içinden, dökülmesi mümkün olmayan bir yerden, eğer böyle su kullanma durumu filan şeyse, elini ilk önce temizleyeceksin zorlanarak, ondan sonra elin 3 defa yıkandıktan sonra elini sokarsan elin temizdir, zarar etmez. Yani o kabın içindeki suya, varile, kovaya, başka bir şeye zarar etmez yani. 3 defa yıkandıktan sonra onu pisletmez, pis su saydırtmaz. Öbür hadisi şerif. İze steykaza ehadüküm fel yekul elhamdülillahillezî redde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve ezineli bi zikrihi. Sizden biriniz diyor, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, sizden biriniz geceliğin uyandığı zaman uykudan, yani gece veya sabah uyumuş, uyandığı zaman efendim şöyle desin, feliyekul şöyle desin, elhamdülillah ellezî redde aleyye ruhi, benim ruhumu bana geri bahşeden Allah'a hamdolsun. Çünkü ruhu gitti, öbür alemlere gitti, rüya alemlerine gitti, nerelere gittiyse gitti, aklı başından gitti, efendim uyandığı zaman geldi. İşte benim ruhumu tekrar bana iade eden, yine uyanık bir insan olarak, yani uykudayken hiçbir şeyden haberi yok. Yangın olur, bir şey olur, böcek gelir, akrep gelir, bir şey görmez, anlamaz. Ama uyandığı zaman tekrar artık bir ruhu yerine oturmuş oluyor, aklı başına gelmiş oluyor. İşte benim ruhumu bana iade eden Allah'a hamdolsun diyecek. Bu da bir nimet. Çünkü ya aklını Allah ruhunu iade etmezse, ya uykusundan hiç uyanamazsa, devamlı bitkisel hayat, veya ölürse, veya aklı başına gelmezse, aklının başına gelmesi, tekrar normal hayati faaliyetlere geçmesi bir nimet. İnsan nimeti görmeli yani. O nimete şükretmeli. Elhamdülillahillezî redde aleyye ruhi. Ruhumu bana geri veren, iade eden Allah'a hamdolsun. Sonra ve afani fi cesedi. Ve vücudumu da afiyetli kılan Allah'a hamdolsun. Çünkü uyudum, hasta değilim, felçli değilim, efendim aklım kaymış, kaçmış durumda değilim. Böyle vücudumu da afiyetli olarak, yani ruhumu iade etti, bedenimi de afiyetli kılmış olana Allah'a hamdolsun. Ve ezineli bi zikrihi, ve kendisini zikretmeme de bana izin vermiş olan Allah'a hamdolsun. Yani cümleyi derli toplu tekrar söylememiz gerekirse, benim ruhumu bana tekrar geri iade eden, vücudumu afiyetli kılan ve kendisini zikretmeye bana müsaade buyuran o Allah'a hamdü sena olsun diye kalkacak. Uykudan kalktığı zaman. Demek ki bu kalkışı tabi ibadet için kalkış oluyor. Demek gece namazına kalkış zamanında böyle okunacak. Demek ki muhterem kardeşlerim, bakın ben her zaman söylüyordum, işte delil karşımıza çıktı. Diyordum ki ben sabahleyin camiye gidemediysem akşamdan işlediğim bir cezadandır diyordum. Sabah namazı gelemedin. Neden? Akşam ne sohbeti ettin sen? Gıybet mi yaptın? Dedikodu mu yaptın? Abdestsiz mi yattın? Ne oldu? Gece bir kusurun var senin ki sabah namazına gelemedin diyordum. Bak bu duada Peygamber Efendimiz'in sözünde delil var. Ne diyor? O Allah'a hamdolsun ki zikrine bana müsaade etti. Yani zikrini yapmama bana izin veren Allah'a hamdolsun diyor. Demek ki zikir de izinli oluyor muhterem kardeşlerim. İbadet de izinli oluyor. Yani Allah dilemezse adam Müslüman olamaz. Allah dilemezse adam ibadet edemez. Allah dilemezse adam namaz kılamaz. Allah dilemezse adam hayır yapamaz. Hepsine müsaade Allah'tan çıkıyor. Allah izin veriyor. Niye birisine müsaade çıkıyor da ötekisine çıkmıyor? Bazı hadis-i şerifler var. Manevi bir takım kanunları bize gösteriyor. Maddi kanunlar var, fizik kanunları var, bir de maneviyatın kanunları var. Sen bir günah işledin mi, sen bir suç işledin mi, sen bir edepsizlik işledin mi, Allah'ın tevfiki refik olmuyor. Allah hidayetini, tevfikini çekti mi kendi başına kalıyorsun, o zaman hayır yapmaya muvaffak olamıyorsun. Kabahat gene sende, kusur gene sende. Demek ki zikir bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Camiye gelebilmek çok büyük bir şerefmiş, Allah herkese vermiyor. Sevaplı bir iş yapmak çok kazançlı bir şey, bu kazancı Allah herkese nasip etmiyor. İbadet yapamayan bir insan çok ağlaması lazım. Ya nedir benim bu halim ki Allah bana bunu nasip etmiyor demesi lazım. Çare ne? Yani nasipsizlik var bir ortada. Çare ne? Çare de gene Allah'tan. Başka bir yerden değil. Eczaneden alınacak bir ilaç yok yani. Çare gene Allah'tan. Ne yapacak? Çare tevbe etmek, pişman olmak, gözyaşı dökmek. Affet ya Rabbi demek. Ben pişman oldum. Yani bilerek yaptığıma da, bilmeyerek yaptığıma da pişmanım. Beni bağışla ya Rabbi demekten başka çare yok. Ama tabii daha çok sevsin diye Allah, insan önce bir hayır yapar, bir sadaka verir. Fukaraya vesaireye filan bir hayır hasenat yapar. Ondan sonra belki bir gusülsüzlük, belki bir şey vardır diye bir gusül abdesti alır. Bir boy abdesti alır. Efendim bir güzelce. Ya Rabbi benim bilmediğim kirlerim, paslarım, günahlarım varsa aksın diye. Ondan sonra bir fukaraya vesaireye hayır hasenat sadaka şey yapar. Ondan sonra da gelir seccadesini yayar, namaz kılar, elini açar, Allah'a hamdü sena eder. Bak Fatiha bize bir edep öğretiyor. Doğrudan doğruya ihdine sıratel müstakim diye başlamıyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola çek, doğru yola götür. Öyle başlamıyoruz. Edep öğretiyor bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a diye başlıyoruz. Rahmandır, Rahim'dir diye düşünüyoruz. Efendim, övüyoruz yani onu güzel sıfatlarıyla. Ondan sonra istiyoruz. Onun için övsün Allahu Teala Hazretlerini, sena eylesin, hamd eylesin, nimetlerini itiraf eylesin. Ya Rabbi sen bana çok nimetler ihsan ettin. Ben sana layık kulluk edemedim, kabahat benim. Bütün suçlar benim, kabul ediyorum. Hatamı anlamış bulunuyorum. Affet ya Rabbi. Bundan sonra çok pişman oldum. Yapmayacağım bir daha. İyi kulun olacağım ya Rabbi diye cani gönülden söz versin. O zaman hatası kalkar. Haram lokma yerken nasip olmaz. Hatta ben size kesin olarak şunu söylüyorum muhterem kardeşlerim. Helal lokma yiyen bir insan haram iş yaptı mı ayağa kayma o zaman başlar. Lokman helaldi. Lokman helaldi ama sözün haramdı. Yani lokmanın haramı haram da sözün haramı haram değil mi? O da haram. Hem sözünü doğru söz söyleyeceksin, hem gözünü günahtan koruyacaksın, hem kalbini yanlış kanaatten, fikirden koruyacaksın. Kalbi fasit, kalbi yanlış düşüncede, yanlış fikirde o zaman da kayar ayağa. Edepsizce bir düşünceye kapılır, kafasına şeytan bir fikir sokar, ona bir ters söz söyler, ha doğru olabilir mi acaba filan diye içine bir bulaştırır yani o küfrün pisliğinden. Ondan sonra kalbi bozuksa, lisanı bozuksa, lokması bozuksa bir haramlıktan doğru insanın ayağı kayar muhterem kardeşlerim. Onun için haram lokmayı keseceğiz, haramları bırakacağız, ondan sonra yalvaracağız. Yalvardın mı yine affetmek Allah'ın şanından. Vaat etmiş. Ümit kesmeyin. Tevbe edin. Ben size tevbenizi kabul ederim. Teveccüh ederim. Efendim isteyin istediğinizi veririm diye Kur'an-ı Kerim'de kendisi vaat ediyor. Vaadi haktır. Vaadinden hulfü yoktur. Vaadinden dönmesi yoktur. Allah'ın vaadi vaattir. Mutlaka yapacak. Onun için efendim zikir de Allah'ın izniyle, namaz niyaz da Allah'ın izniyle olduğundan yapabilen insanlar da o zaman şükretsinler ki, bak burada da öyle, elhamdülillah desinler. Çok şükür ya Rabbi desinler ki Allah bu nimeti onlara nasip etmiş. Ya Rabbi çok şükür ki bizi camide topladın. Elhamdülillah namazı kıldırttın. Elhamdülillah abdesti aldırttın. Elhamdülillah Peygamber Efendimizin hadislerini dinlettiriyorsun ya Rabbi. Sen bu hadislerdeki müjdeleri bize vermek istemesen bunları dinlettirir miydin ya Rabbi dememiz lazım. Madem ki dinlettiriyorsun demek ki bizim o mükafatlara ermemizi istiyorsun ya Rabbi. Çok şükür sana ya Rabbi dememiz lazım. İşin aslı bu. Ötekisini dinlettirmiyor da sana niçin dinlettiriyor? Demek ki bir nimet bu da. O nimete seni nasip etmiş mükafatlı şeylerini duyuyorsun. Gece kalkayım diye kafana yerleştiriyorsun. Kalkınca Allah'a hamd edeyim diye hafızana yer ediyor. Allah öğretiyor işte sana. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce yaşamış ama bak Allah öğretti diyor. Kulum gece namazına kalk diye davet geliyorsa. Kalktığın zaman da böyle ol. Abdestini de şöyle al diye. Her şeyi öğretiyor. Daha ne istiyorsun? Elhamdülillah. Daha ne isteriz yani? elhamdülillah. Ne isteriz? Duyduğumuzu yapmak isteriz. İlmimizle amil olmak isteriz. Duymak yetmiyor. Duyduğunu insan uygularsa. Duydum, tamam, sevapları kazandım. Dur, daha olmadı. Daha kazanmadın. Gece kalkarsan sevabı kazanacağız. Bu işleri yaparsan sevabı kazanacağız. Yapmazsan, yapmadığın zaman el ilmu bila amelin vebalün. Uygulaması olmayan kuru bilgi insana yüktür.

vebaldir, sorumluluktur. Ahirette onun hesabı olacak. Duydun da niye yapmadın kulum diyecek Allah. Bilmiyor muydun? Duymadın mı? Esat Hoca söylemedi mi? İnkar mı edeceksin? Yani bilip de yapmadığı zaman da sorumluluğu olur. O bakımdan Allah Celle Celaluhu Hazretlerinden hamdü senalar olsun, şükrederiz. Hamd ederiz ki bizi bu meclislere getirdi, bu sözleri, hadisleri bana okutturdu, bana da öğretti, size de dinlettirdi, size de öğretti. Ya Rabbi bu nimetine hamd ederiz, bu bilgimizi uygulama nimetinde ihsan etmeni niyaz ederiz ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Gelelim daha sonraki hadisi şerife. İz esteykazel insanu min menamihi ibtederehu melekü ve şeytanu feyekulül melek iftah bi hayr veyekulüş şeytan iftah bi şer fein kâle elhamdülillahillezî ahya nefsî bade mevtihâ elhamdülillahillezî yumsikü semâe entekâe alel ard elhamdülillahillezî yumsikülleti kadâ aleyhel mevt ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ tarad el melekü şeytane ve zalle yekle'uhu. Bu da Cabir radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İz esteykazel insanu min menamihi. Menam da nevm gibidir. Mastar-ı mimi uyumak demek. Uyumasından insan uyandığı zaman uyku uyuyordu. Uyuması bitti, uyandı. İz esteykazel ehadüküm sizden biriniz efendim insan İz esteykazel insan. İnsan uykudan uyandığı zaman kadın olsun erkek olsun aklın başında olan her kişi. Uykusundan uyandığı zaman ibtederehu melekün ve şeytan. Hemen yanına bir melek ve şeytan gelir hemen. Alelacele. Yarışırcasına hemen kapmak için ikisi birden gelir. Uyanan insanın başının ucuna bir melek gelir bir şeytan gelir. Fekulül melek iftah bi hayır. Melek der ki uyanan kimseye hayırla başla, hayırla aç faaliyetlerini. Uyuyordun, faaliyetler kapalıydı, şimdi faaliyetlere açılıyorsun. Kalkacaksın, konuşacaksın, işler yapacaksın uykundan kalktıktan sonra. İftah bir hayır, hayırla aç faaliyetlerinin kapısını. Şeytan da der ki iftah bir şer, yok yok hayırla açma, şerle aç. Hani adama diyoruz ya solundan mı kalktın be adam bugün nedir her şeyin ters filan diyoruz. Demek ki başına melek geliyor hayırla başla diyor. Şeytan geliyor şerle başla diyor. Şeytan şeytanlığı yapıp onu şeytani yola çekmeye çalışıyor. Melek de ikaz ediyor. Ya ben bunu duymuyorum hocam. Duymuyorsun ama duyan söylüyor işte daha ne istiyorsun. Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah sana da belki duyursun. Belki duyursa gösterse korkarsın. Yani belki böyle sadece haberinin verilmesi daha iyi. Meleği görse sevinir de. Fein kale. Bu uyanan kişi eğer şu sözleri söylerse, onu söyleyeceğiz, sözleri uzun. Ne olur? Taradel melekuş şeytan. Şeytanı melek o zaman bu sözü söyler söylemez, kul söylerse şu duaları, melek şeytanı tard eder, def eder orada. Hadi git bakalım sana burada şey yok. Uzaklaştırır, tard eder ve zalle yekle'uhu onu korumaya başlar. Meleğin himayesine girdi kişi. Şeytanı melek def etti. Artık uykusundan uyanan o kimsenin hali nasıl güzel. Neden? Melek muhafızı oldu. Melek onu hıfzetmeye başladı. Melek onu himayesi altına aldı. Bunu demezse kalktı efendim. Hey kadın, hanım bre, neredesin? Nerede benim terliklerim? Efendim sırtım terlemiş bilmem şunu getir bunu götür. Çocuklar gene benim gözlüğümü nereye koydunuz? Allah bilmem hani kahvesin mahvesin bilmem ne bir sürü berbat sözler söylüyor bazı insanlar. Hani yatağından kalkıyor sağa sola saldırmaya başlıyor. Kalp kırmaya başlıyor. Demek ki tamam. Onun için bu duayı ezberleyelim, öğrenelim. Şimdi ne demesi lazımmış uyanan insanın? Üç tane hamd ediyor. Birisi elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. İkincisi elhamdülillahillezî yumsükü's semâe entekâ'a alel ard. Üçüncüsü elhamdülillahillezî yumsükilletü kadâ aleyhel mevte ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ. Üç hamd ediyor. Bunların cümlelerini biraz açıklayayım. Ne demek yani? Bir, elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. Canımı, nefsimi ölüm gibi bir halde iken, uykuda hiçbir şeyden habersiz, ölmüş gibi

ederken canımı tekrar, nefsimi tekrar dirilten Allah'a, o ölümünden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Uyku ölüme benzer, ölüme yakındır. Her ne kadar uykuda kalp atıyor, hayati faaliyetler hafif bir tarzda devam ediyorsa da bir çeşit ölüm gibidir. Kişi fark etmiyor hiçbir şeyi. Yani uykuda her türlü hücuma karşı müdafasız durumda oluyor. İşte benim nefsimi, benim canımı efendim ölümünden sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Yani uyanmak, ölümden kalkmak gibi olduğundan bir hamdi bu. Yani elhamdülillah ki uyanabildim. Ya uyanamasam? Bazen oluyormuş. Ameliyata bayıltıyorlarmış hastayı. Anestezi uzmanları ayıltamıyor. Hadi bakalım. Bayıltmasına bayılttı, ayıltmasına gelince ayıltamıyor. Gitti gidiyor adam artık. Öyle de olabilir. Yani böyle olanlar da belki vardır. İnsan besteleri okusa misalini bulabilir. Bir bu. Yazanlar iyi yazsın diye bir daha söylüyorum. Elhamdülillahillezi ahya nefsi ba'de mevtiha. Kolay. Yani kısa olduğu için biraz kolay. Elhamdülillahillezi ahya nefsi ba'de mevtiha. Bu bir. İkinci hamdi Elhamdülillahillezi yumsikü's sema'e entekâ'a alel ard. Yavaş yavaş söyleyeyim. Elhamdülillah ellezi yumsikü's sema'e entekâ'a alel ard. Bunun manası ne? Semayı yere düşmekten muhafaza edip tutan Allah'a hamdolsun. Bu bir ayet-i kerimenin kelimeleridir. Efendim, sema başımıza yıkılsa ne oluruz? Yıldızlar sapır sapır gelse, dünyaya çarpsa, dökülse kafamıza ne olur? Kıyamet kopar. Bir yıldız bile gelse, yıldız gelmese de göktaşları gelse, efendim, göktaşı bombardımanına uğrasak, irili ufaklı efendim meteorlar geliyor, efendim Beyaz Meydan'da bir tane, Fatih'e bir tane, bilmem nereye bir tane, evler, şeyler, meydanlar, tabii böyle bir şey mahvolur insan. Yani semanın yere düşmemesi, semanın sema olarak kalması, yerin yer olarak kalması. Şimdi tabii sema yere nasıl düşer? Ben işte meteor dedim, yıldız düşmesi filan dedim. Ama bir de şey var, astronomi bilginleri diyorlar ki, sönmüş yıldızlar var gökyüzünde. Yani bütün bu atomik faaliyetler vesaireleri yapmış sönmüş, çok yoğun bir kitle haline gelmiş. Kitlesi yoğun olduğu için etrafında yakınından geçen başka kitleleri yoğun kitle, hafif kitleyi çekiyor kendisine. Çekiyor, kendisine katıyor. Çekiyor, kendisine katıyor. Gökyüzünde böyle etrafından geçen yıldızları, gök çizimlerini yutan kara noktalar tespit etmiş şeyler. Astronom bilginleri, yani gökyüzünü teleskopla tararken efendim bakıyorlar ki kara nokta, çünkü ışıksız. Yani çünkü orada bir efendim, patlama ve atom şeyi, radyasyon falan yok. Işıksız. Ama sönmüş bir yıldız, ama adam akıllı yoğunlaşmış, gülle gibi olmuş yani. Tabir caizse tabii gülleden çok daha ağır. Şimdi bu gülle gibi olan gök cismi yakınından bir yıldız geçerken yörüngesini kendisine yaklaştırıyor. Yani mıknatısın şeyi çektiği gibi küçük demir parçalarını kendi içine katıyor. Yani yutuyor onu. Böylece gök cisimlerini yutan kara noktalar. Tabii bu o zaman, yani dünya da böyle bir duruma gelse, dünyanın da ayı bir kere ilk önce etrafından, ilk önce onu çeker. Küt diye kendisine çeker. Efendim, sema o zaman insanın başına göçmüş olur işte. Yani ay gelse dolunayken aman mehtap ne kadar güzel derken yaklaşsa küt diye çarpsa ne olur? Yani dünyanın hali ne olacağı ortada. İşte Allah'ın Celle Celaluhu kudretinin bir eseri de bu ayet-i kerimede bize işaret ediliyor ki sema sema olarak duruyor. Bak, ay dünyanın uydusu ama dünyaya düşmüyor. Neden? Böyle muhteşem kanunlar var ki Allah ona bir dönme vermiş. Efendim dünyanın bir cazibe kanunu var. Dönmenin de bir merkez kaç kuvveti var. İkisi arasını dengelemiş. Ay belli bir mesafede duruyor. Ne fizik kanunları, ne şahane nizam var ki ay dünyanın uydusu olduğu halde, dünyadan küçük olduğu halde, dünyanın yakınında olduğu halde düşmüyor. Neden? Çevirdiğin şeyi, sapanın veya bir şeyin taşı bıraktığın zaman dışa gider. Yani döndü mü dışa gitme kuvveti meydana geliyor da ondan.

İşte bu nizama işaret ediliyor bu ayet-i kerimede. Yani göğü başımıza geçirmiyor Allah Celle Celaluhu. Ayı, kameri, yıldızları dünyaya sapır sapır indirmiyor, çarptırmıyor. Yani kainatın nizamı devam ediyor, kıyamet kopmuyor, hayat devam ediyor. Allah hem benim ruhumu uykudan sonra tekrar uyanıklık alemine gönderiyor, ona hamdolsun, hem de dünya nizamı devam ediyor efendim ve dünya yıkılmıyor, ona hamdolsun demiş oluyor. Üçüncü hamd, o da bir ayet-i kerimeden alınmadır. Elhamdülillah ellezi yumsi külleti kada aleyhel mevte, yumsi külleti kada aleyhel mevte ve yursilil uhra ila ecelin müsemma. Bu da bir ayet-i kerimenin kelimelerinden alınmış bir hamddir. Peygamber Efendimiz'in bir adetini daha görüyoruz bu hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz kendisine hangi ayet inmişse onu hayatında uygulamıştır. Sebbihisme rabbikel a'la ayeti inmiş. A'la olan Rabbinin ismiyle ona tesbih eyle. Hemen namazın içine Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la secdeye yerleştirmiş o şeyi. O emri hemen uygulamış hayatında. Fesebbih bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin ismiyle tesbih et. Hemen rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim'i namazın içinde o emri hemen Efendimiz uygulamaya koymuş oluyor yani. Hayatında Efendimizin hali böyledir. Bu ayeti kerimeleri de bak uykudan kalkışta hemen hayatının içine yerleştirmiş Efendimiz. Uykudan kalkınca insan üç hamd ediyor. İkisi ayeti kerimeden alınma. Bu üçüncünün manası ne? Şimdi o ayeti kerimenin başı Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Allah Celle Celaluhu canları, nefisleri eceli geldiği zaman alır. Ölüm vaki olur. Ve velleti lem temut, eceli gelmeyen, ölmeyecek olan da uykusunda ölüme benzer bir hali ona gösterir ibret olsun diye. İşte bu ayet-i kerimeye uygun olarak şöyle hamd ediyor. Üçüncü hamd böyle. Elhamdülillah. O Allah'a hamd olsun ki ellezî yumsikülleti kada aleyhel mevt ve yursilil uhra ila ecelin müsemmâ. Uykuya yatan insanların bir kısmını Allah, vefatı gelmiş olanları uykudan uyandırmıyor. İşte komaya girdi, öldü diyoruz. Gidiyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama bir kısmına da efendim o tayin edilmiş olan ömrü tamam oluncaya kadar ona da müsaade ediyor. O da yaşıyor, ölmüyor, uykudan uyanıyor. Birisi uyku, koma, ölüm. Ötekisi uyku, tekrar uyanıklık, hayat. İşte bizi öldürmeyip de tekrar hayata iade eden Allah'a hamdolsun demiş oluyor. Bu üç hamdli bir dua cümlesiyle dediği zaman kul neydi bir daha söyleyelim. Elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihâ. Elhamdülillahillezî yumsikir semâe entekâ alel ard. Elhamdülillahillezî yumsikülletî kadâ aleyhel mevt ve yursilil uhra ilâ ecelin müsemmâ. Bu üç hamdi, üç Allah'a şükredilecek noktayı hatırına getirmiş oluyor tabii bunu söylerken insan. Allah benim efendim canımı tekrar bana bağışladı. Aklım başımda efendim hayata döndürdü. İkincisi gökyüzünü başıma geçirmedi, kıyamet kopmadı. Dünya hayatı devam ediyor. Üçüncüsü kulların bazısı eceli geldiği zaman efendim uykudan uyanamıyorlar, vefat edip gidiyorlar. Efendim beni efendim hayata gönderdi. Ölenlerden etmedi. İşte daha yaşıyorum. Hamdolsun bu hayatıma demiş oluyor insan. İşte böyle hamd ile başlayan bir kimsenin başına gelmiş olan melek öbür tarafına başına gelmiş olan şeytanı tard eder. Hadi bakalım. Yallah. O gider. Ondan sonra melek ona hakim olur. O günü hayırlı bir gün olarak geçer. Demek ki bizim bu dedelerin de mübarek. Bugün sen sol tarafından mı kalktın? Nedir bu filan dediklerinin böyle dinimizde hadis-i şeriflerde şeyi olduğu anlaşılıyor. Allah bize güne böyle hayırlı başlamayı nasip etsin. Günü hayırlı sürdürmeyi nasip etsin. Günü hayırlı bitirmeyi nasip etsin. Ömrümüzü faydalı ömür eylesin. Efendim salih amelleri işlemekle

0: verimli geçirmeyi nasip eylesin. Efendim, huzuruna yüzü ak, anlı açık, sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra, reklam.
4: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra, reklam.

0: İşte şuradan mesaj yazamam, bunu açıp kapatamam gibi kendilerini tamamen böyle geri çekilmiş hale getirebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kendini birazcık daha zorla. Bir günde öğrenmezsin ama 3 günde öğrenirsin. Biraz sıkılırsın ama kendini böyle bir şey öğrenmeyecek gibi hissetme. Altıncısı, sağlık kontrolleri ve ruhsal belirtileri ciddiye al diyoruz. Hani ya bu yaşlılıktandır, efendim olur böyle şeyler, bu yaşlılıktandır diyerek bazen bazı durumları hafife alabiliyoruz. Halbuki uyku bozuklukları, keyifsizlikler, isteksizlikler, depresyon bunlar önemli şeylerdir ve yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Yedincisi de aslında çok önemli, yaşlanmak değişimi kabul etmeyi gerektirir. Birçok insanda bunu görüyoruz. Yaşlandıkça bunu kabul edemiyor ve bunun üzüntüsünü yaşamaya başlıyor. Bunu kaybettiği şeyler yüzünden kendini izole ediyor. Halbuki ya yaşlanmayı kabul edeceksin. Bu yaşın kendine ait güzellikleri olduğunu, bir olgunluk olduğunu kabul edeceksin. Ha, ben yaşlılığa teslim olayım. Öyle demek istemiyoruz ama
1: Evet.
0: ruhsal olarak esnekliğimizi de korumalıyız.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizin uykuyla ilgili de çok çalışmalarınız olduğu için biraz önce sağlıklı uyku ile ilgili söyledikleriniz çok önemliydi. Bir de ondan önceki önerilerde söylediğiniz fiziksel aktiviteler, işte hafif egzersizler, yürüyüşler, fiziksel olarak birazcık hani yorulmak diyelim tabiri caizse gün içinde, akşamki uykusunun da kalitesini muhtemelen artıracak. Onun için iki taraflı bir kazanç olacak diye düşünüyoruz. Bütün gün oturunca gece uykusu da daha da kalitesi düşebiliyor sizin de biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: yaşlılarda uykuyla ilgili sadece bir program yapabiliriz. Çünkü o kadar önemli ve
1: Evet.
0: o kadar uzun bir konu.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Gerçekten çok önemli bir konuya, sağlığın önemli bir boyutu, psikolojik boyutunu bugün konuştuk sizinle yaşlılar bağlamında.
0: Aslında daha çok konuşulacak şey var.
1: Evet.
0: Sadece yaşlılarımızın yakınları için de birkaç cümle kurmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Onlara
1: Evet.
0: da etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına efendim uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: Kesinlikle hocam. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Umarım başka bir programda biraz daha geniş şekilde bunları konuşuruz diye ben de temennimi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile yaşlılığa psikolojik açıdan sağlıklı yaklaşımı konuştuk. Kendisine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına

0: Ramedya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hem

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar ama uyuzun ihmal edilmesi ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayene, muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen

0: bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlamakta.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda Numan bin Mukarrin el-Muzeni'yi konuk edeceğiz bu kez. Muzeni kabilesi evlerini Mekke ile Medine arasında uzanan yolda Medine'ye yakın olarak yapıyorlardı. Resulullah Medine'ye hicret etmiş, onunla ilgili haberler gidip gelenler vasıtasıyla Muzeyne'ye ulaşmaya başlamıştı. Ondan sadece hayra dair haberler geliyordu. Bir akşam kavminin efendisi Numan İbni Mukarrin el-Muzeni, dostlarıyla ve kabilesinin yaşlılarıyla birlikte her zamanki toplantı yerinde oturup onlara şöyle konuştu. Ey kavmim, vallahi biz Muhammed'den ancak iyi şeyler öğrendik. Onun davetinden, iyilik ve adaletten başkasını duymadık. Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz? Daha sonra sözüne şöyle devam etti. Ben yarın erkenden ona gitmeye karar verdim. İçinizden kim benimle beraber olmak istiyorsa hazırlansın. Numan'ın sözleri kavmine çok tesir etmişti. Sabahleyin 10 kardeşini ve 400 Muzeyneli süvariyi Resulullah'la görüşmek ve Allah'ın dinine girmek üzere kendisiyle birlikte Yesrib'e gitmek için hazır vaziyette buldu. Ancak Numan bu kalabalık toplulukla Müslümanlara bir şeyler götürmeden peygamberin yanına gitmeye utandı. Ama geçirdikleri kıtlık yüzünden ellerinde avuçlarında fazla bir şey kalmamıştı. Numan kendisinin ve kardeşlerinin evlerini dolaştı, kıtlıktan arta kalan birkaç koyunu toplayıp Resulullah'ın huzuruna getirdi. Hepsi İslam'a girdiklerini açıkladılar. Numan İbni Mukarrin'le beraberindekilerin Müslüman oluşuna sevinmekten dolayı Medine bir uçtan bir uca çalkalandı. Çünkü daha önce hiçbir Arap'ın evinden baba bir 11 kardeşin ve onlarla birlikte 400 süvarinin Müslüman olduğu vaki değildi. Resulullah da Numan'ın Müslüman oluşuna çok sevindi. Allah Teala onun getirdiği koyunları kabul edip onun hakkında şöyle buyurdu. Bedevilerden öyle kimse vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, infak edeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına vesile edinir. Haberiniz olsun ki bu onlar için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir. Numan İbni Mukarrin, Resulullah'ın sancağı altına girmiş ve hiç aksatmaksızın onun bütün savaşlarında bulunmuştu. Hazreti Peygamber Refik-i Ala'ya hicret etmiş, Hazreti Ebubekir halife olmuştu. Hazreti Numan, kavmi Beni Muzeyne ile birlikte irtidat olaylarının bastırılmasında kesin bir tavır takınmış ve bu çok etkili olmuştu. Ve Hazreti Ömer'in halifeliği zamanından Numan İbni Mukarrin'e ait tarihin dilinden düşürmeyip övgüyle bahsettiği daima taptaze kalan bir hatıra vardır. Kadisiye'den az önce Müslüman ordularının komutanı Sa'd İbni Ebi Vakkas, İslam'a davet için Numan İbni Mukarrin başkanlığındaki bir heyeti Kisra Yezdücer'de göndermişti. Heyet, Kisra'nın Medain'deki sarayına vardığında huzuruna girmek için izin istedi ve o da girmelerine izin verdi. Bir tercüman çağırtıp ona şöyle dedi. Onlara sor, sizi buraya gelip bizimle savaşmaya teşvik eden sebep nedir? Belki siz sırf bizimle savaşmayı arzu edip bize karşı cesaret gösterdiniz. Çünkü biz hep sizinle uğraştık ama sizi yenemedik. Numan yanındakilere dönüp şöyle dedi. İsterseniz ona sizin namınıza ben cevap vereyim. Eğer içinizde onunla konuşmak isteyen varsa onun konuşmasına izin veririm. Yok sen konuş dediler. Oradakiler Kisra'ya dönüp bu adam bizim dilimizle konuşur. Söylediğini dinle dediler. Numan Allah'a hamd ve senada bulunup peygamberine salat ve selam getirdikten sonra şöyle konuştu. Şüphesiz Allah bize acıdı ve bize iyiyi gösterip onu emreden, kötüyü tanıtıp bizi ondan yasaklayan bir peygamber gönderdi. Bize eğer davet ettiği şeyi kabul edersek Allah'ın dünya ve ahiret iyiliklerini vereceğini vaat etti. Kısa bir zamanda Allah darlığımızı genişliğe,
zilletimizi izzete, aramızdaki düşmanlığı da kardeşlik ve merhamete çevirdi. Bize insanları hayırlı şeylere davet etmemizi ve önce yakınlarımızdan başlamamızı emretti. Biz sizi dinimize girmeye davet ediyoruz. Bizim dinimiz, güzelin tümünü güzel gören ve ona teşvik eden, çirkinin tümünü çirkin gören ve ondan sakındıran bir dindir. Bu din, inananları küfrün karanlık ve zulmünden, imanın aydınlık ve adaletine götürür. Eğer İslam'ı kabul ederseniz, aranızda Allah'ın kitabını koyar, onun hükümleriyle hükmetmek üzere bazı zevatı bırakır, sonra çıkar gider ve sizi kendi halinize bırakırız. Şayet Allah'ın dinine girmeyi kabul etmezseniz, sizden cizye alır ve sizi himaye ederiz. Cizye vermeyi de kabul etmezseniz, sizinle savaşırız. Yezdücert bunları duyunca küplere bindi ve şöyle cevap verdi. Dünyada sizden daha bedbaht, sayıca sizden daha az, daha dağınık ve hali daha perişan bir millet bilmiyorum. Biz sizin durumunuzu bölge valilerine havale ediyorduk. Onlar sizin bize itaatinizi sağlıyorlardı. Hiddeti biraz geçip sözüne şöyle devam etti. Eğer bir ihtiyaçtan dolayı bize geliyorsanız, memleketiniz bolluğa kavuşuncaya kadar size erzak verelim. Sizin ve kavminizin ileri gelenlerini giydirelim ve bizim tarafımızdan size yumuşak davranacak bir hükümdar tayin edelim. Heyettekilerden biri yeniden onun hiddet ve öfkesini artıracak şekilde bu teklifi reddetti. O da tekrar şöyle konuştu. Eğer elçiye zeval yoktur kaidesi olmasaydı sizi öldürürdüm. Kalkın, benim size verecek hiçbir şeyim yok. Komutanınıza şöyle haber verin. Ona hepinizi Kadisiye hendeğine gömecek olan Rüstem'i gönderiyorum. Daha sonra Kisra kendisine bir yük toprak getirilmesini emretti ve getirdiler. Adamlarına toprağı bunların en şereflisine yükleyin. Onu halkın göreceği şekilde

0: şekilde bizim taht merkezimizin kapılarından çıkıncaya kadar önünüzde sürün. Heyettekilere sordular. Sizin en şerefliniz kimdir? Asım İbni Umer koşup benim dedi. Medayinden çıkıncaya kadar toprağı onun sırtına yüklediler. Daha sonra Asım toprağı kendi devesine yükleyip Sa'd İbni Ebi Vakkas'a götürdü. Sa'd, Allah'ın İran'ın fethini Müslümanlara nasip edeceğini ve onların toprağına Müslümanların sahip olacağını müjdeledi. Nihayet Kadisiye Harbi oldu. İranlılar Kadisiye yenilgisini bir türlü hazmedemediler. En iyilerinden toplayabildikleri kadar asker topladılar. Sayıları 150 bine ulaştı. Hazreti Ömer bu büyük topluluğun haberini alınca böyle büyük bir tehlikeyi bizzat kendisi halletmeye karar verdi. Fakat Müslümanların ileri gelenleri onu bu kararından vazgeçirdiler. Bu büyük meselede kendisine güvenilen bir komutana göndermesini tavsiye ettiler. Hazreti Ömer şöyle dedi: "Bana bu cepheye gönderebileceğin birini tavsiye edin." "Askerlerini sen daha iyi bilirsin müminlerin emiri," dediler. "Müslüman ordusunun başına iki ordu karşılaştığında birini getirmek istiyorum. O da Numan İbni Mukarrin el-Muzeni'dir," dedi. "Buna o layıktır," diye cevap verdiler. Hazreti Ömer ona şu mektubu yazdı: "Allah'ın kulu Ömer İbnül Hattab'dan Numan İbni Mukarrin'e. Kalabalık bir İran ordusunun sizinle savaşmak için Nihavin şehrinde toplandığını haber aldım. Bu mektubumu aldığında Allah'ın emri, yardımı ve desteğiyle mahiyetindeki Müslümanlarla birlikte yola çık. Onları sarp yerlerden yürütme, çünkü eziyet etmiş olursun. Bir Müslüman bana 100.000 dinardan daha iyidir. Selam senin üzerine olsun." Hazreti Numan düşmanla karşılaşmak için ordusunu getirdi. Yolu keşfetmeleri için önce süvari keşif kuvvetlerini öne sürdü. Süvariler Nihavend'e yaklaşınca atları bir türlü yürümedi. İleri sürdüler ama atlar yürümüyordu. Atlarından inip durumu anlamak istediler. Atların ayaklarında çivi başına benzeyen demir kıymıkları gördüler. Hep birlikte yerleri araştırdılar. Bir de ne görsünler? İranlılar Nihavend'e gidecek atlı ve yayaları engellemek için yollara demir dikenler dökmüşler. Süvariler durumu Hazreti Numan'a haber verip bu konuda onun görüşünü sordular. O da onlara bulundukları yerden ayrılmamalarını ve düşmanın görmesi için geceleyin ateş yakmalarını emretti. Böylece korkmuş ve yenik düşmüş numarası yapacaklar, düşman da onlara yetişmek için harekete geçecek, yollara döktükleri demir dikenleri temizleyecekti. İranlılara oynadıkları bu oyun tutmuştu. Düşman, Müslüman ordusunun öncü birliğinin yenik bir halde geri döndüğünü görünce hemen işçilerini gönderip yollardaki dikenleri temizletti. Müslümanlar da tekrar hücuma geçip bu yolları ele geçirdi. Numan İbni Mukarrin askerlerini Nihavend'in yüksek tepelerinde toplayıp düşmana ani bir baskın yapmaya karar verdi. Askerlerine şöyle konuştu: "Ben 3 defa tekbir getireceğim. Birinci tekbirde herkes hazırlansın. İkincide herkes silaha sarılsın. Üçüncüde Allah'ın düşmanlarına saldıracağım. Siz de benimle birlikte saldırın." Numan İbni Mukarrin 3 tekbiri de getirdi. Kükremiş bir aslan gibi düşman saflarına daldı. Onun arkasından da Müslüman askerleri sel gibi coştular. Taraflar arasında tarihin benzerine az rastladığı çok şiddetli bir savaş oldu. İran ordusu dağılıp gitti. Numan İbni Mukarrin'in atı kayıp yere yıkıldı. Hazreti Numan da oracıkta vefat etti. Kardeşi sancağı elinden alıp üzerini bir örtüyle kapattı. Vefat ettiğini de Müslümanlardan gizli tuttu. Müslümanların Fetihler Fethi diye isimlendirdiği büyük zafer tamam olup galip gelen askerler kahraman komutanları Numan İbni Mukarrin'i sorunca kardeşi üzerindeki örtüyü kaldırıp şöyle dedi: "İşte komutanınız. Allah verdiği fetihle onun gözünü aydın etmiş ve onu şehitlik mertebesine kavuşturmuştur." Allah ondan razı olsun dileklerimizle bir programın daha sonuna geldik efendim. Bir başka mübarek sahabenin hayatını anlatmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı diliyoruz.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve uzun süren kuraklık kıtanın önemli su yollarını tehdit ediyor. Avrupa ekonomisinin önemli ticaret koridorları arasında yer alan Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri kritik ölçüde geriledi. Uydu görüntülerinde normalde su altında kalan kum adaları ve geniş kıyı şeritlerinin ortaya çıktığı görülüyor. İsviçre Alplerinden doğarak Kuzey Denizi'ne ulaşan Ren Nehri Avrupa'nın önemli ticaret güzergahlarından biri. Ancak düşük kar örtüsü, yetersiz yağış ve sıcak hava dalgaları nedeniyle nehirdeki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Suyun azalması yük gemilerinin taşıma kapasitesini de büyük ölçüde düşürdü. Gemilerin karaya oturmaması için daha az yükle sefer yapması, kömür, petrol, kimyasal ürünler ve sanayi hammaddelerinin taşınmasını zorlaştırıyor. Taşımacılığın bir bölümünün kara ve demir yollarına kaydırılmasıyla lojistik maliyetlerin artması ve Avrupa'nın tedarik zincirlerinde yeni aksaklıklar yaşanması bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava değerlendirmelerine göz atalım. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusuyla Karadeniz, Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'da İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar uyarısı da var. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saat 40 ile 60 kilometre şeklinde esebilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Aksaray Nevşehir, Ankara Kırıkkale, Kayseri Kırşehir, Samsun Çarşamba, Elazığ Malatya güzergahlarında çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bizi ve bütün diğer varlıkları, yerleri ve gökleri, insanları ve cinleri, dünyayı ve ahireti, her şeyi yaratan, varlık veren, varlığını sürdürten, nimetlerle perverde eyleyen, duaları kabul eyleyen, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bahşeyleyen, Erhamur Rahim'in ve Ekrem'in olan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz, sayısız, hadsiz, hesapsız hamdü senalar olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin alemlere rahmet olarak gönderdiği Seyyidül Evvelin Evvel Ahirin ve Eşrefül Mürselin, tüm insanların en yükseği ve bütün peygamberlerin önderi, serveri, Allah'ın en sevgili kulu, kendisine makam-ı mahmudu verdiği, Havz-ı Kevser'i ihsan eylediği peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri.

Hazretlerine sonsuz salatü selamlar olsun. Hakifai Risalet Penahilerine salatü selamlarımız ve tahiyyat ve ihtiramlarımızı nisar eyleriz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen, sünnetine uyan, ümmetine faydalı olan, Resulullah Efendimizin sevdiği ümmetlerinden olmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanmak için, onun sevdiği bir kul olmak için yapılacak güzel çalışmaların en değerlisi eğitim çalışmasıdır. Şüphesiz ki hayırların çeşidi çoktur. Ve Allah-u Teala Hazretleri herhangi bir kulunun bir hayrını, hasenesini, güzel davranışını severse bir tek güzel davranışı dolayısıyla bile onu cennetine sokabilir. Kabul olmuş bir hasenesi dolayısıyla bile insan cennete girebilir. Büyük hadis alimi İmam Nevevi Riyazü Salihin isimli küçük fakat çok güzel kitabında eserine hayır yollarının çok olduğunu söyleyerek başlıyor. Yani bir Müslümanın hayır yapıp sevap kazanması, Allah'ın rızasını elde etmesi için yapılacak şeyler çoktur. İbadettir, sadakadır, hayrat-ı hasenattır, Kur'an okumaktır, zikir çekmektir, cihat etmektir, hizmet eylemektir. Çoktur. Hayır kapıları çoktur. Çokluğunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterseniz Riyazü Salihin kitabını okumanızı zaten tavsiye ediyorum. Hepinizin ilk okuyacağı kitaplardan birisi İmam Nevevi'nin Riyazü Salihin kitabı olmalı. Kendiniz, aileniz ve çocuklarınızla beraber. Çünkü Riyazü Salihin sağlam bir kitaptır. Büyük bir alimin önemli bir kitabıdır. Sizin doğru yolda yürümenizi sağlayan bir güzel kılavuzdur. Ve sizin hakkınızda başka insanların değerlendirme yapacağı zaman bu Riyazü Salihin'i okuyan, ona uyan bir insan. Demek ki iyi bir Müslüman diye iyi izlenimler, kanaatler edinebileceği, böyle bir sonuca sizi getirecek, eriştirecek güzel bir kitaptır. Fakat ben özet olarak söyleyebilirim ki her şeyin başı öğrenmekten, ilimden, ilmi çalışmalar yapmaktan başlar ve öyle devam eder. Her şey derken hem dini çalışmaları kastediyorum hem de dünyevi çalışmaları kastediyorum. Dini çalışmalarda başarı da ilimle olur, dünyevi çalışmalardaki başarı da ilimle olur. İlimle olmuştur. İnsanlar karanlık çağların cahilliğinden ilimle kurtulduktan sonra içinde yaşadığımız rahat ortamları kurabilmişlerdir. Cihazları, aletleri ilimle geliştirebilmişlerdir. Onun için ilim insanın hem dünyada hem ahirette rahatını sağlar. Dünyada izzet, itibar, rahat isteyen ilme sarılmalıdır. Ahirette mevki, makam, derece, nimet, cennet isteyen de ilme sarılmalıdır. İlme sarılmayan bir insan iyi niyetle başlattığı işleri bile iyi niyetle götüremeyebilir, hatalara düşebilir. İnsanların hatalara düşmelerini engelleyen çalışma ilmi çalışmadır. Onun için hepimizin yanında kalemi defteri olmalı, hepimizin yanında çantası olmalı, hepimizin elinde okuyacak kitabı olmalı, hepimizin aklında yapacağı çalışmalar, ilmi çalışmalarla ilgili bir tasarısı bulunmalı. Hepimizin, kadın ve erkek, hepimiz derken, büyük ve küçük, emekli ve çalışan, hepimizin mutlaka ilimle ilgilenmesi gerekiyor. Mutlaka bir şeyler öğrenmesi, öğretmesi gerekiyor. Bu çalışma beşikten başlıyor, mezara kadar devam ediyor. Minel mehdi ilel lahd. Beşikten meht, beşik demek, lahd, kabir demek. Beşikten mezara kadar devam etmesi lazım. Hakikaten insan
Bebek iken dahi bir şeyler öğrenir. Hiç tahmin etmediğiniz bir zamanda bile çocuk bir şeyler öğrenmektedir. Hatta henüz doğmamışken bile bir şeyler öğrenir. Annesinin yatmasından, kalkmasından, yemesinden, içmesinden, uyumasından, uyanmasından bir şeyler kapar çocuk. Bir şeyler öğrenir. Onun için beşikten mezara kadardır şey, ilim. Ve en sevaplı, sevabı en çok yazılan çalışma, ilmi çalışmadır. Yani bir Müslüman elinde çeşitli seçenekler varken, imkanlar varken, acaba namaz mı kılsam, acaba zikir mi yapsam, acaba ilim mi öğrensem, acaba şunu mu, acaba bunu mu yapsam derken, hayır çeşitleri çok olduğuna göre, en hayırlısını seçmek istediği zaman, eğer ilmi çalışma yaparsa en büyük sevabı alır. İlimden bir bölümü okuyup öğrenmek, şu koca dünyadan ve bu dünyanın içindeki tüm zenginliklere sahip olmaktan daha önemlidir. Bunu ben söylemiyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İlim çok önemlidir. O halde hepimiz bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Bir, hepimiz ailemize ve çoluk çocuğumuza en güzel şeyleri öğretmeye çalışmalıyız. İki, ve hepimiz kendimize ve yakınlarımıza bu sevaplı işi yaptırmak için her türlü fedakarlığı yapmaktan bile kaçınmamalıyız. Tabii her türlü fedakarlık nedir? Başta maddi fedakarlıktır. Mesela buraya geliş, yol masrafı, kalış masrafı, çocuğu mektebe yazdırmak, mektebe devam etmesi, mektebin masrafları, efendim. Ama en sevaplı, en karlı yatırım ilmedir. Eğer bir millet veya bir devlet yahut bir cemiyet yahut bir fert, bir kişi para kazanmak istiyorsa, yatırım yapmak istiyorsa, kar elde etmek istiyorsa, en karlı yatırım hangisidir? İlme yapılan yatırımdır. Bunu bilim adamları söylüyorlar. Araştırma yapmışlar. İktisat ilminin gereklerini çok iyi bilen ilim adamları inceleme yapmışlar. Üniversite hocaları, profesörler, atılımcılar, parası olan sermaye sahipleri. Acaba ben bu paramı nereye yatırırsam daha çok kar kazanırım diye. Bunun bilimsel sonucu en karlı yatırım bilime yapılan yatırımmış. En karlısı. Ama en masraflı yatırım da o. Onun için büyük fabrikalar, çok büyük dev müesseseler kazançlarının çok büyük kısmını araştırma geliştirme bölümüne harcarlar. Mesela diyelim ki %80'ini oraya harcar. %20'sini kendisi öteki yemesi, içmesi, gezmesi, keyfine harcar. %80'ini araştırmaya, geliştirmeye harcar. Bir fabrika, bir otomobil fabrikası, bir elektronik fabrikası, daha başka bir şey. Bu bir boşa harcama değildir. Kuma su sıkmak değildir. Havaya efendim emeklerin gitmesi demek değildir. Harcanan para kat kat geriye gelmektedir. İlmi çalışma yapıldıktan sonra. Dünyevi bakımdan da böyledir. Ahiret bakımından da böyledir. Ahiret bakımından bir insan esir doğmuş olabilir. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş olabilir. Yiyecek lokması, yatacak odası, giyecek hırkası bulunmayabilir. Ama ilim sonunda yükselir. İlmin sonunda padişahların elini öptüğü bir makama ulaşır. Bir dereceye ulaşır. İlim fakiri zengin eder. Zayıfı güçlü eder. Her bakımdan insanı kuvvetlendirir. Bunlar edebiyat değildir. Bir edebiyatçının yaldızlı sözleri değildir. Bunlar mühendislerin istatistik yapan, rakamlarla uğraşan, her şeyi katı katı, acı acı, katı gerçeklerine bakarak eğriyse eğri, doğruysa doğru, dümdüz söyleyen insanların vardığı sonuçlardır. Bir edebiyatçının, bir din adamının hayali değildir. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, mutlaka hepimizin ilimle ilişkili olmamız gerekiyor.
Zaten

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki ya alim ol, bilgili ol, öğretici ol, ya alim ol ya da öğrenen ol. Bilmiyor ama talebe, ilim öğrenen. Ya alim ol ya müteallim ol. Bunların dışında bir üçüncü olma alim de değil, müteallim de değil, hoca da değil, talebe de değil. Öğretmiyor da, öğrenmiyor da. Üçüncüsü olma, helak olursun. Helak olursun ne demek? Mahvolursun demek. Yok olursun demek. Hem dünyevi bakımdan yok olur insan, hem ahiret bakımından yok olur. Çünkü ibadetlerin bile, yaptığımız ibadetlerin bile tehlikeleri vardır. Püf noktaları vardır. İncelikleri vardır. Onları bilmeyen insan o hataları yaparak ibadet ederse ibadeti kabul olmaz. Allah kabul etmez. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Mesela sadaka veriyor bir adam, zekat veriyor. Para çıkıyor cebinden. Fakirin avucuna da geçiyor. Alma verme işlemi tamam. Zekatı verdi adam. Kabul olmaz. Neden? Zekatı verişin incelikleri, usulleri vardı. Onlara riayet etmedi. Karşı tarafın kalbini kırdı. Efendim eza cefa etti. Efendim minnet etti. Başa kalktı. Sevabı kaçtı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَا. Başa kakarak, verdiğiniz insanı üzerek, ezalandırarak zekatlarınızı, sadakalarınızı iptal etmeyiniz. Boşa çıkartmayınız. Sevabını kaçırmayınız diyor. Zekatın sevabı kaçabilir. Namazın sevabı silinebilir. Her şeyin sevabı gidebilir. O halde neler insanı sevaptan mahrum eder? Kazancını sıfıra düşürür, puanlarını sildirir. Bunları bilmek lazım. İşte bilgi gene karşımıza geliyor. Demek ki ibadette bile ibadetin afetlerini bilmesi lazım insanın. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin, hoşluk versin, huzur versin, esenlik versin. Efendim, hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi

0: edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkı ise bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

İbni Zühr, anatomist, klinikçi. Endülüs'ün en büyük Müslüman doktorlarındandır. İslam dünyasında olduğu kadar tüm Orta Çağ boyunca Avrupa'da önde gelen doktorlar arasında yer almıştır. Tıpta birçok yenilikleri, keşif ve buluşları bulunmaktadır. Avrupa'da Latince'deki ismi Avenzoar diye anılmaktadır. İslam dünyasında ise İbni Zühr veya Ebu Mervan İbni Zühr diye tanınmakta olup, Ebu Bekir Errazi'den sonraki en önemli deneyci hekim olarak kabul edilir. Asıl ismi Abdülmelik bin Abdülala Zühr olup, künyesi Ebu Mervan'dır. İbni Zühr ismiyle tanındı. Hicri 464, miladi 1091 senesinde Endülüs'ün İşbiliye yani Sevilya şehrinde dünyaya geldi. 6 nesil boyunca tabiplik yapan seçkin bir hekim sülalesinin en küçüğü olan İbni Zühr, daha küçük yaştayken ilim öğrenmeye başladı. Fıkıh, edebiyat ve diğer din ilimlerinin eğitimini görürken bir taraftan da babasından tıp ilmini öğrendi. Kısa zamanda yetişip olgunlaştı. Ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak sadece tıpla ilgilenmeye devam etti. Öğrenimini Kurtuba Üniversitesi'nde tıp üzerine tamamladı. Orada koyduğu yeni tedavi usulleriyle tanındı. Tıpta yeni teknikler geliştirerek tıp ve cerrahiyi birleştirip tıp ilminde büyük hamle yaptı. İlim öğrenmek için bir ara Kuzey Afrika'da seyahate çıkarak Mısır ve Kayravan'a gitti. İbni Rüşd ile tanışıp görüştü. Çıktığı seyahatlerden dönüşünde doğduğu şehir olan İşbiliye'ye yerleşti. O da babası gibi Endülüs'te önce murabıtların sonra da muvahhid hükümdarlarının hizmetine girdi. Vezirliğe kadar yükseldi. Yazdığı eserler asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yaşamının son dönemini geçirdiği İşbiliye'de vücudunda bir tümör oluştu ve nihayet Hicri 557, miladi 1162 senesinde vefat etti. İbni Zühr kendi döneminde çok büyük ve özel birisidir. Son derece bilgili bir doktor, anatomist, değerli bir klinikçi olan İbni Zühr, bilimin her alanında çok büyük bilgi sahibi olmasına rağmen bütün hayatını özellikle tıbba adamıştır. Bilim tarihçileri onu tıp ilminde Zehravi ile aynı seviyede görürler. İbni Rüşd'e göre ise Galen'den sonra en büyük doktordur. Razi'den sonra İslam dünyasının en büyük klinikçisidir. Ona göre deney en esaslı ve köklü rehberdir. O sadece geçmişteki tespit edilmiş tıbbi vakalarla ilgili yeni görüşler ortaya koymamış, daha önce hiç mevzusu edilmemiş, tıbbi literatüre girmemiş olay ve rahatsızlıklar hakkında da daha önce dillendirilmemiş yeni görüşler ortaya koyarak bunlara izah tarzları getirmiş, tedavi ve ilaç önerilerinde bulunmuştur. Ebu Mervan İbni Zühr tıp ilmine birçok yenilikler kazandırmıştır. Mediastin, akciğer bölgesindeki tümörlerin, peritonit, tüberküloz, akciğer veremi iltihabı ile sulu ve kuru, perikardit, kalp zarı iltihabının tarifi gibi yenilikler tamamen ona aittir. Akciğer vereminin bulaşıcı olduğunu ve güneş ışınlarının hasta için faydalı olacağını tespit etti. Bir cerrah olarak üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda değişik iç ve alt deri hastalıklarının tedavilerini yaptı. Ülser, kulak, burun, boğaz, ağız, dudak, diş hastalıkları, göz hastalıkları, akciğer ve kalp hastalıkları ile bütün farklı sıtma ve yöresel salgın hastalıklarla ilgilenmiştir. Zatüreyi ve iltihaplanmayı ayırt edebilmek bakımından etkili mikrop ve rahatsızlıkların tasvirini yapmıştır. İlk defa bronkotomi yani akciğer nefes borusu üzerinde yapılan ameliyat hakkında fikirler üreterek ve uygulayarak cerrahlıktaki ustalığını da ortaya koymuştur. Ameliyatları sırasında yapay beslenme için ilk şırıngayla serum veren, gerek boğaz gerek kalın bağırsak yoluyla suni gıda verme usulünü uygulayan da odur. Buna ait uygulama ve alet, teçhizat hakkında oldukça detaylı ve makul bilgiler eserlerinde mevcuttur.

Balın şifalarını ve yararlarını belirterek tedavilerinde etkili olarak kullanan da odur. Boyundan trakeostomi, yani üst solunum yolu tıkanıklığında nefes borusunun delinerek boyundan açılan yapay delikten nefes almayı temin etmeyi ilk kabul eden ve kullanan hekimdir. Bugün dahi büyük bir problem olan bu hassas bölgenin tedavisi konusunda çok kıymetli bilgiler vermiş ve bu konuda çok sayıda makaleler yazmıştır. Kırık çıkıklar hakkında kesin ve net yöntemler belirleyen ve izah eden de odur. İbn-i Zühr'ün tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklarda kendi kendini iyileştirmeye muktedir olduğu prensibidir. Bir hastayı tedavi ederken vücudun müdafaa gücüne özellikle dikkat eder, gerçek hekimin vücudun tabii müdafaa gücünün olduğuna ve hekimin vazifesinin ona yardım etmekten ibaret olduğuna inanırdı. İbn-i Zühr bu nazariyeyi nefis bir ilmi üslupla eserinde izah etmiştir. Tıp, cerrahi ve eczacılık hususlarında tam bilgi sahibi olan ve rasyonel tedavi usullerini ortaya koyan İbn-i Zühr, hastayı kan ve suni yollarla beslenme sisteminin geliştirilmesi ve mide kanserinin veya uzuvdaki kanserin vücutta umumi bir hastalığa delalet edebileceği tezlerini ortaya koymuş, uyuz hastalığının tedavi yollarını belirlemiş ve bunları eserlerinde teferruatlı olarak anlatmıştır. Ayrıca tedavi ve panzehir hususunda yeni metotlar ortaya koymuş, gıda rejimiyle ilgili sınıfında ilk eseri kaleme almıştır. Birçok tıp tarihçisi paralı tedavi uygulamasını getirdiği için tıbbın sadece bir bilim değil aynı zamanda bir meslek olarak kabul edilmesinde onun önemli bir yeri olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca İbn-i Zühr'ün oğlu ve kızı da kendisinden sonra aile geleneğini sürdürmüşler ve dönemlerinin önde gelen bilginleri olarak tanınmışlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin afeti vardır. O afet ona musallat oldu mu mahveder, bozar onu. Ve a'zemul afat, afetlerin en büyüğü ise afetün, bir afettir ki tusibü ümmeti, ümmetime musallat olmuş bir afettir. Şu, hubbuhumud dünya ve hubbuhumud dinâre ve dirhem. Ümmetimin dünyayı sevmesi, parayı pulu sevmesi. Ya Ebu Hüreyre de, ey Ebu Hüreyre, la hayre fi kesirin men cemaaha. Bu parayı pulu toplayan insanların çoğunda hiç hayır yoktur. İlla men yusallituhullahu azze ve celle ala heleketiha. Yani parasıyla hayır yapan müstesna, çok kimseli para toplayan çok kimselerde hayır yoktur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Demek ki her şeyin afeti varmış. Bizim dinimizin, bizim ümmetimizin afeti de dünyayı sevmek, parayı pulu sevmekmiş. Ne yapacağız? Dünyayı gönlünden çıkaracaksın. Ahireti seveceksin. Cenneti sev. Efendim, cemalullahı sev. Cennetin içindeki çeşit çeşit nimetleri sev. Hem de sevilecek şeyler hakikaten. Güzel şeyler. Bu dünyayı sevme. Bu dünya boş. Neden sevme? Bırakıp gidecek. Senin yüzüne gülüyor ama sana vefa göstermeyecek.

0: Bırakıp gideceksin, terk edeceksin burayı. Sonra görmüyor musun? Bir hoşluğu var, bir nahoşluğu var, bir iyiliği var, bir kötülüğü var, bir sürü zulüm var, bir sürü cevir var, bir sürü haksızlık var. Sıcağı var, insan bunalıyor. Soğuğu var, insan üşüyor. Tozu var, toprağı var. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Burası sevecek yer değil. Buraya gönül bağlarsa insan helak olur. E peki ne yapalım? Hepimiz dağ başına mı çıkalım hocam? Veyahut bir yere mi kapanalım? Hayır. Allah rızası için çalış. Ahireti düşün, ahirete göre hayatını tanzim et. Bu dünyayı kazanmaya yönelik olmasın şeyin. İş tutacaksın, düşün. Hangi işi tutarsam Allah'ın dinine daha iyi hizmet edebilirim. Sabah kalktın, düşün. Bugün hangi işi yaparsam Allah'ın rızasına daha uygun olur. Bugün ahiretime hangi kazançlı faaliyeti gösterebilirim? Böyle düşüneceksin yani daima. Hep ahiretin kazancını düşünerek öyle hareket edeceksin.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'a içmesi için üzüm şırası getirilişi. Ashab'tan Muttalib bin Ebi Veda der ki, Resulullah Aleyhisselam yazın çok sıcak bir gününde Beytullah'ı tavaf ediyordu. Susadı ve su istedi. Bir adam, ''Ya Resulallah, yanımızda şu kuru üzümden, köpüklenmiş üzüm şırası, müselsel var. Sana onu getirip içirsem olur mu?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Olur.'' buyurdu. Adam, hemen evine haber salıp onu büyük bir sürahiyle getirtti. Onu sunduğumuzda, Peygamber Aleyhisselam, onda ağır bir koku duydu ve hiç hoşlanmayıp geri verdi. İçmek için su getirtti. Sonra yine su istedi. Kendisine zemzem getirtildi. Onu başının üzerine döktü. Zemzem suyunun iki yanından aktığını gördüm. Ondan ihtiyacı kadar içtikten sonra kim içeceği şeyden şüphelenirse onu suyuyla birlikte kırsın, atsın buyurdu. Mekke'nin fethinde haram kılınan, yasaklanan şeyler. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam fetih yılında Mekke'de hiç şüphe yok ki Allah ve Resulü hamrı şarabı, laşeyi, domuzu, putları satmayı haram kıldı buyurmuştur. Ya Resulallah, ölü hayvanların iç yağlarının hükmünden bize haber ver. Çünkü onlarla gemiler boyanıyor, deriler yağlanıyor. Halk onlardan kandil yakıyor denildi. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır o da haramdır buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinde kadınlarla müt'a suretiyle belirli ve kısa bir süre için evlenmeyi de yasakladı. Fetih müyesser olursa Beytül Makdis yani Kudüs'te namaz kılmayı adamanın hükmü. Fetih günü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına biri geldi. Allah bana Mekke'nin fethini nasip ederse Beytül Makdis, Kudüs'te namaz kılmayı adadım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, işte şurada kılman daha faziletlidir buyurdu. Adamcağız sözünü, sorusunu üç kere tekrarlayınca, Peygamberimiz Aleyhisselam, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, işte şurada kılınacak namaz, başka beldelerde kılınacak bin namazdan eftal ve üstündür buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Meymune de, ''Ya Resulallah, ben de eğer Allah bana Mekke'nin fethini nasip ederse, Beytül Makdis'te namaz kılmayı kendime borç bilmiştim.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Senin buna gücün yetmez, seninle oranın arasına Rumlar girmiştir.'' buyurdu. Hazreti Meymune, ''Ben de önümde arkamda koruyucularla giderim.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Sen buna güç yetiremezsin.'' Fakat hayrına Beytül Makdis kandilinde yanmak üzere zeytinyağı gönder. Böylece oraya gidip namaz kılmış olursun buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Meymune her yıl kendi parasıyla zeytinyağı satın alır, Beytül Makdis kandilinde yanmak üzere bunu Beytül Makdis'e gönderirdi. Vefat edeceği zaman da bunu vasiyet etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de kaldığı müddetçe namazlarını seferi olarak kıldığı, kıldırdığı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de Hacun'daki çadırında kalmakta ve her zaman için Mescid-i Haram'a gidip gelmekteydi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de kaldığı müddetçe de 4 rekatlı farzları seferi olarak yani kısaltıp 2'şer rekat kılmış ve kıldırmıştır. Said bin Said'in Mekke çarşısı müfettişliğine tayin edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman Said bin Said bin As'ı Mekke çarşısına müfettiş olarak tayin etti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Merhaba. Hatırlayacaksınız, kahramanlarımız yardımseverlik kasabasına gelmişlerdi. Ayşe'nin iyiliğe kimden başlamalıyız sorusuna cevap veriyordu Şerif dede. İyilik yapmak, insanların sıkıntılarını gidermek, dertlerini azaltmak, yükünü paylaşmak, onları anlamaya çalışmak olduğu kadar bazen de gülümseyerek selam vermek, hal ve hatır sormaktır. Nitekim mümin kardeşinize gülümsemeniz sizin için sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Başka bir sözü, müminler birbirlerine merhamette, birbirlerini sevmede ve birbirlerine iyilikte bulunmada tek bir vücut gibidir. Bir organı rahatsızlanınca diğer organlar uykusuzluk ve ateşle birbirlerini o organın iyileşmesi için acısına ortak olmaya çağırır. İşte biz de zor durumda kalana yardım ettiğimizde onun toparlanmasını ve iyileşmesini, yaşadığımız toplumun güçlenmesini ve kalitesinin artmasını sağlarız. Yapılan iyilikler arttıkça hem kişide güzel ahlak olgunlaşır hem de toplumda zulüm azalır. Adalet ve iyilik artar. Vicdan, berrak akıl iyilik yaptıkça güzelleşir. Doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü daha net görür. Böylece biz de iyiyi daha net seçeriz. Peki yardım yapanın ne gibi özellikleri vardır dedeciğim dedi Ayşe. Şerif dede cevapladı. Madem ki yardım yapmak hiçbir menfaat beklemeden iyilik yapmak ise o zaman yardım edenin merhametli, alçak gönüllü, güler yüzlü ve anlayışlı olması lazım. İyilikler bu gezdiğimiz yolların taşları gibi tek tek yapılarak gönlün ve aklın huzur ülkesine varmasını sağlar dedi. O sırada ezan okunmaya başlamıştı. Cemaate gelen insanlar hep beşer altışar gelmişlerdi. Her sokaktan bir kişi arabasını alabildiği insanlarla namaza gelmişti. İnsanlar abdest alırken birbirlerinin ibriklerini tutmuştu. Bu manzara Şerif dede ve torunlarının çok hoşuna gitti. Hatta Ali bile kendi yaşında bir çocuğun abdest alması için ibriği tuttu. Hep beraber cemaatle ikindi namazına durdular. Namazlarını kılarlarken rüzgar çok güzel bir şekilde esiyordu. Namazlarını bitirmişler ve tekrar yola koyulmuşlardı. Bu sefer yolları önce bir çayırdan, ardından da bir köprüden geçiyordu. Köprü o kadar yüksekti ki altındaki deniz görünmüyordu. Bir anda yanlarından kocaman bir kuş geçti. Yemyeşil kuşun kanatları değerli bir taştanmış gibi parlıyordu. Her kanat çırpışında rengarenk ışıklar saçılıyor, her yer ışıldıyordu. Şerif dede kemerini kontrol ederken torunlarına döndü. Bu kuş Zümrüt-ü Anka'dır, sıkı tutunun dedi. Ali ve Ayşe gözleri kocaman açılarak kemerlerine sımsıkı tutundular. Gayret arabası köprünün ucundan bir anda fırlamıştı. Havada bir süre süzüldükten sonra araba uçmaya başlamıştı. Camlara süzülen renkten Anka kuşunun arabayı havada yakaladığını anlamıştı Ali. Ve biraz sevinç, biraz heyecan, biraz da korkuyla Ali ve Ayşe çığlık atmaya başladılar. O heyecanlı an bitip sakinleşmişlerdi ki Şerif dede parmağıyla arabanın ön camını gösterdi. İşte çocuklar dedi, iç huzur ülkesi. Parmağının ucunda kocaman iki dağ vardı. Arkalarında iki güneşten kaynaklanmayan bembeyaz bir ışık dünyayı aydınlatıyordu. Huzur ülkesi insanlarının özellikleri. Asla ümitsizliğe düşmezler. Metanet sahibi ve sabırlıdırlar. Hiçbir zaman aşırıya gitmezler. Taşkınlık yapmazlar. Hiçbir şeye aşırı sevinmezler. Hiçbir şeye aşırı üzülmezler. Dünya nimetlerinden ve güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanırlar. Bozgunculuk yapmazlar. Her zaman iyilik isterler. Kötü duygularını ıslah etmeye çalışırlar. Yaptıkları hatalara pişman olurlar. Hatanın hemen ardından bir iyilik yaparlar ve aynı hatayı ikinci defa yapmazlar. Kimseye el açıp yalvarmazlar. Kimseden korkmazlar ve kimseden medet ummazlar.
zalimleri dost ve sırdaş edinmezler. Zalimlere arka çıkmazlar, boyun eğmezler ve zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmazlar. Düzeni bozmazlar, karışıklık çıkarmazlar. Doğal dengeyi korurlar. Barışı bozmazlar, bozanlarla mücadele ederler. Zulme uğramış, yardım bekleyen insanlar uğrunda zulüm ortadan kalkıncaya kadar mücadele ederler. Yanlışa karşı mücadelelerini haksız, yanlış yollarla yapmazlar. Mücadelelerini en güzel şekilde yaparlar. Kötülüğü iyilikle savarlar. Güzel söz söylerler. Güzel öğütle doğruluğa çağırırlar. Pislikten sakınırlar, güzeli ve temizi severler. Pis ve kötüyü asla temiz ve iyi ile bir tutmazlar. Öfkelerini yutarlar, kızdıkları zaman bile kusurları bağışlarlar. Kimseyle alay etmezler. Kimseyi ayıplamazlar. Kimseyi kınamazlar. Kimsenin arkasından konuşmazlar. Kusur aramazlar, kusurları örterler. İftira atmazlar, laf getirip götürmezler. Yumuşak kalpli ve merhametlidirler. Başkalarının inançlarını hakaret etmezler. Hakaret edilen topluluklarda oturmazlar. Kabalıktan kaçınırlar. İnsanlar hor görse bile talep edeni kovmazlar. El açıp isteyeni azarlamazlar. Kimseyi kötü lakapla çağırmazlar. Böbürlenmezler. Büyüklük taslamazlar. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirmezler. Tabii bir şekilde tevazuyla yürürler. Yaptıkları iyiliği başa kalkmazlar. Şımarmazlar, nankörlük etmezler. Her şeyin kıymetini bilirler. Gösteriş yapmazlar. Düşünüp öğüt alırlar ve akıllarını kullanırlar. Bilgiye değer verirler. Bilge ve aydın olmayı isterler. Sürekli öğrenirler ve öğrendiklerini tatbik ederler. Dinler ve sözün en güzeline uyarlar. Her şeye ibret nazarıyla bakarlar. Doğadan, varoluştan, geçmişten, ölümden ibret alırlar. Her işin karşılığını bulacağına inanırlar. Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı isterler. Tüm işlerin hakkını vererek, titizlikle ve danışarak yaparlar. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Boş durmazlar. Boş kalınca başka işe yönelirler. Cahillerden yüz çevirirler. Boş söz işitince yüz çevirir ve vakarla geçip giderler. Tedbirlidirler. Daima hazırlıklı ve uyanık bulunurlar. Bollukta da darlıkta da kazançlarından ihtiyaçları fazlasını iyilik yolunda harcarlar. Harcadıklarında ne israf ne cimrilik ederler. Mallarından isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanırlar. Yoksulu doyurur ve buna teşvik ederler.

Ellerinden çıkana üzülmezler. İsteyerek iyilerden ve sevdiklerinden verirler. Borçlarına sadıktırlar. Emeksiz, haksız kazançtan kaçınırlar. Kumar oynamazlar, mal biriktirmezler, hırsızlık yapmazlar. Anne babalarına güzel söz söylerler, iyi davranırlar. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat gererler. Akrabalık bağlarını canlı tutarlar. Güzel ahlaklarını korurlar. Haya sahibidirler. İnsanların mahremiyetlerine saygı duyarlar. Kendi evlerinden başka eve izin verilinceye kadar girmezler. Yetimi ve yetimin haklarını korurlar. Adaleti ayakta tutarlar. Hükmettiklerinde adaletle hükmederler. Görevi ehil olana verirler. Doğruyu getirir, söz ve işleriyle onu tasdik ederler. Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinirler. Kendilerini ve inançlarını gizlemezler. Yalan yere şahitlik etmezler. En yakınları dahi olsa kimseyi kayırmazlar. Yapamayacakları şeye söz vermez ve gerçekte yapmadıkları şeyi söylemezler. İlke ve inançlarını, arzu ve heveslerini ve her türlü menfaate tercih ederler. Çaresiz kalsalar bile inanç veya ilkelerinden vazgeçmek yerine başka bir yere göç etmeyi tercih ederler. Şahitlik etmekten kaçmazlar. Hainlik yapmazlar. Karşılarındaki onlara hainlik yapsa veya karşılarındakinin onlara hainlik yapacağını düşünseler bile. Gizli konuşmazlar, yalana kulak vermezler. Sağlıklı düşünmelerini engelleyecek şeylerden uzak dururlar. Gizli ve karmaşık şeylerin peşine düşmezler. Haberin doğruluğunu araştırırlar. Kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmazlar. Kesin bir delil olmadan hiçbir şey hakkında münakaşa etmezler. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyi aktarmazlar. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyin ardına düşmezler. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeyi istemezler. Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmazlar. En güzel şekilde öğüt verirler. Hayra çağırırlar, iyiliği tavsiye ederler, kötülükten sakındırırlar. İyi ve güzel şeylerin yayılmasını arzu ederler. İyiliği engellemezler, iyiliğin önünü açarlar. Doğruyu yaymak için destekçi beklemezler. Çokluğu bir ölçü olarak almaz ve çokluk kuruntusuna düşmezler. Grupçuluk yapmazlar. Ortak temeller üzerinde yoğunlaşırlar. Farklılıkları ayrılık vesilesi yapmazlar. Düşmanlık üzerinde yardımlaşmazlar. İnsanların arasını düzeltirler. Aralarına ayrılık sokmazlar. Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, birbirlerine karşı alçak gönüllüdürler. Kalplerinde birbirlerine karşı kin tutmazlar. Birbirlerini kardeş edinirler. Birbirleriyle bağlarını canlı tutarlar. Birbirlerini ziyaret ederler.

insan bedenini koruyan bir ego ve nasıl mutlu olacağını öğreten vicdandan oluşmuştur. Ego ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı, ne zaman oynayacağımızı, ne zaman dinleneceğimizi bize haber verir. Vicdan, ne zaman, nerede, nasıl mutlu olacağımızı öğretir ve mutlu oluruz. Doğru yolda olduğumuzda huzurlu ve mutlu oluruz. Yanlışa saptığımızda vicdan bizi rahatsız etmeye başlar. İyilikler vicdanın sesini yüksek ve net yapar. Aşırı uyumak, aşırı yemek, aşırı oyun oynamak vicdanımızın sesini zayıflatır. Tıpkı kötülük yapmak gibi. Huzur, sevginin ahlaka dönüşmesi, davranışların olgunlaştırılıp aklın ve vicdanın uyum içerisinde olmasıdır. Eğer hayatımızda doğru alışkanlıklar kazanırsak, bu güzel alışkanlıklar aklı hazlardan kurtarıp özgürleştirecek ve kalıcı mutluluğu getirecektir.

0: Şerif dedenin şahsında, aynı zamanda emanetti de. Yeni nesillere aktarılacak, çağların idrakine de bu şekilde sunulacaktı. Sadece akıllarına değil, gönüllerine de kazıyacaktı. Bilgi akla, tecrübe gönle hitap ederdi. Biz kuşlar için vakıflar kurmuş bir medeniyetin çocuklarıydık. Kuşlar için çok güzel evler yapardık cami duvarlarına. Özenle taşı, eşyayı, insanı, bize ait olan her şeyi yerli yerine koyardık. Koymalıydık. Şerif dede sadece bir bilgiyi aktarmıyordu. Simasının kırışmış o mübarek gül yüzünde güzel ahlakın bütün özelliklerini ve yolculuğunu görmek mümkündü. Şerif dede kendisinde olmayan bir şeyi aktarmadı, aktarmazdı da. Aslında onun hayatı güzel ahlakın bütün parçalarının kendisinde yaşam alanı bulduğu bir hayattı. Ancak bu tek kişilik bir hayat olamazdı. Olmamalıydı da. O halde bu irfani bilgi Şerif dedede ve Şerif dedelerde kalmamalıydı. Bu toplumu oluşturan gönlü güzel bireylerin ülkesinde her bir fert özelinde özenle dokunmalıydı. Bütün akıllara, kalplere ve gönüllere akmalıydı. Bu güzellikler ve bu birikimler sahipsiz bırakılmazdı, bırakılmamalıydı. Bu her bireyin sorumluluğuydu. Sadece Şerif dedelerin değil. Amaç Şerif dedeleri artırmaktı. Bütün toplum katmanlarına yaymaktı. Bu da yeterli değildi elbette. Tohumları atacak ve kabul edecek gönüller de bulunmalıydı. Ve bu gönüllere ulaşmak için çaba gösterilmeliydi. Bu medeniyetin adı akıl ve gönül medeniyetiydi. Biri olmazsa diğeri de olmazdı. Güven, özgüven, öz denetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi isimler ya da başka isimler alsa da aslında bütün kasabaların tek ismi var idi. Güzel ahlak. Hedef güzel ahlak ülkesi, yani insanı kamil.
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Size hitap etmekten çok mutluyum, sevinçliyim. Çok güzel bir mesleğin sahibisiniz. Mesleğinizi genç yaşta tespit etmişsiniz. İleride ne olacağını bilerek insanın çalışması, başarısı için çok önemlidir. Sizin de yolunuz belli, işiniz belli. Ankara'da zengin bir zatın oğlu, babası tarafından yedek parçaları satan bir dükkana yazın, haylaz gezmesin, iş öğrensin diye çırak verilmek istenmiş. Babası geldi bana söyledi. Hacı Efendi, çok sevdiğimiz bir zat-ı muhterem. Dedi bizim mahdumu hocam, filanca Hacı Efendi kardeşimizin parçacı dükkanına çırak vermeyi düşünüyorum. Ne dersiniz, tasvip eder misiniz dedi. Ben de dedim katiyen tasvip etmem. Olmaz. Şaşırdı tabii. Benden sanıyor ki kolayca bir tasvip alacak. Bitecek iş. Olmaz dedim. Niye dedi, şaşırdı. Çok basit dedim. Çünkü o mesleği belli olmuş bir kimse. Yani dine hizmet edecek bir kariyer seçmiş kendisine, bir meslek seçmiş. Onun için dedim, onu bir yere çırak vereceksen ya bir vaizin yanına çırak ver, ya bir imamın yanına çırak ver dedim. Ankara'nın çok sevilen bir vaizi vardı. Yurt dışında tahsil görmüş, cıva gibi, cevval, enerjik ve çok güzel Kur'an okuyan filan bir kimse. Sonunda razı oldular. 3 tane İmam Hatip talebesi, yani evlatlarımız, 3'ünü de vaize çırak verdik. Yani Türkiye tarihinde belki çok nadir görülen, belki ilk defa görülen bir şey. Çocukları biz vaizin yanına çırak verdik. Çantasını taşısın, vaazını dinlesin. Ondan sonra efendim ondan dine hizmet etmenin usulünü öğrensin, dini konuları öğrensin diye muhterem kardeşlerim. Sizin mesleğiniz çok kıymetli bir meslek ama sizi buradan caydırmak için içinizden ve dışınızdan, kendi nefsinizden ve ailenizden ve çevrenizden ve akrabalarınızdan ve herkesten ve okuduğunuz okullardan, siz okullarınızın süperisiniz, bilmem nesiniz, yazık değil mi size, yazık olmuyor mu, ne diye buraya gidiyorsunuz filan diye, gidecek başka yer bulamadınız mı diye bir sürü itirazlar duymuşsunuzdur, duyacaksınız. İleriye dönük olarak da böyle parazit yayınlar daima kulağınızı rahatsız edecek. Bu daima olacak. Hali hazırda böyle sizin bildiğiniz, bilmediğiniz bir cephe, sizinle maddeten manen tabii uğraşan şeyler var. Onlara hiç kulak asmayın. En önemli meslek sizin mesleğinizdir. Dünyanın en kıymetli mesleği sizin mesleğinizdir. Ahiretin en kıymetli mesleği sizin mesleğinizdir. Şimdi sizin mesleğinizle ilgili bir soruyla biraz da şakalı böyle konuşmak istiyorum. Latife yollu. Pek ciddi konuşmaları sevmem. Eskiden beri tatsız olur çünkü. Tatsız şeyi de sevilmiyor. Yani ilaç gibi ancak içilebilir. Çok hasta olursa insan o zaman içer. Size soracağım kaç çeşit Müslümanlık var diye. Tabii her biriniz cevap vermeye kalksa sabah olur. Cevabı gene kendim vereceğim. Bana kalırsa iki çeşit Müslümanlık var diyorum ben. Dünyada düşünseniz tahmin edemezsiniz. Birisi sahabe Müslümanlığı. Sahabe Müslümanlığı ne demek? Peygamber Efendimizin rahle-i tedrisinde oturmuş, terbiye görmüş, dinin aslını, özünü öğrenmiş, Kur'an'ı dinlemiş, ana kaynaktan feyz almış insanların İslam'ı görüş tarzı, Müslümanlığı yaşayış tarzı, hayata bakış tarzı, hayatı değerlendirme tarzı, hayatı sürüş tarzı, zevkleri efendim, yönelişleri, davranışları, hayatı, yani sahabe Müslümanlığı. Bir bu var. Bir de muhterem kardeşlerim, sahabe Müslümanlığının karşısında bir de zamane Müslümanlığı var. Sizlerde de bizlerde de bu hastalık kısmen bulaşmış olabilir. Bizde de vardır. Yani esas amacımız dünyayı mamur kılmak, dünyada rahat etmek, dünyada ilerlemek, dünyada yükselmek, efendim çok para kazanmak, zengin olmak, yönetici olmak, yani inşallah yüksek yerlerde şey yaparsınız, efendim görev alırsınız, mevki makam sahibi olursunuz filan diye. Çünkü bu insan gayri ihtiyari söyler bu sözü. İnsanoğlunun içinin ihtiyaçlarındandır. İmam Gazali diyor ki insanoğlunun malum nesi var? Bir bedeni var, bir ruhu var. Bunu herkes biliyor. Yani beden var, ruh var. Müslümanlar da biliyor. Başka milletler de duymuşlar ve biliyorlar. Kendi dillerinde bu kavramlar var. Bu kelimeler, bunları gösteren kelimeler var. Mesela Farsça'da ten, beden demek. Onun karşılığı can, ruh demek. Batı dillerinde de vardır. Arapçada da beden, şu bizim görünen varlığımız, elimiz ayağımızdır. Efendim, ruh da görünmeyen o içimizdeki varlıktır. Fakat İslam bize bir varlıktan daha haber vermiştir. Nefs, nefs dediğimiz bir varlığı vardır insanın içinde. Bu da ruh gibi görünmez ama ruh değildir. Ruhtan farklıdır. İslam bunun farklı bir şey olduğunu söylüyor. İnsanın bir ruhu vardır, bir de nefsi vardır. Nedir bu nefs? İngilizce'de efendim ne diyoruz? Myself filan diyoruz değil mi? Kendim filan manasına. Self efendim, ego deniliyor veyahut herhalde Yunanca asıllı. İnsanın Arapçada nefs kendi manasına da gelir. Fakat nefs denilen bir varlık vardır. Nefsi emmare. İnnen nefse le emmaretun bis su'i illa ma rahime rabbi. Yusuf suresinden bildiğiniz bir şey. İnsanın bir nefsi vardır. Nedir bu nefs denilen varlık? Bu nefs denilen varlık insanın bedenini koruması için Allah tarafından insanın içine verilmiş bir iç varlığıdır. Görevi bedeni korumak, kollamak, efendim geliştirmek ve devam ettirmektir. Onun için insan aç kaldığı zaman insanın nefsi, canı yemek istemeye başlar. Yatırsan pışpışlayarak uyutsan efendim rüyasında tavuk görür. Tavuğu zaten aç uyutsan yem görür derler efendim. Yani karnı acıktı mı yemek ister. Karnı zil çalmaya başlar. Cangır cungur böyle ortalığı inletecek şekilde zil çalmaya başlar. Karnı acıktı diye. Neden? Nefsi artık yemek istiyor. Bu duygu normaldir. Çünkü bu bedenin gıdaya ihtiyacı olduğundan Allah bunu otomatik bir sisteme bağlamıştır. Beslenme unutulmasın, gürültüye gitmesin diye millet eğlenirken, efendim bilmem şöyle yaparken, böyle yaparken, çalışırken bu bedenin ihtiyacını şey yapmasın diye içeriye bir alarm zili koymuştur. Yani insanın canının bir yemek ihtiyacı var. İmam Gazali buna nefsin ilk şeyi diyor. Şehevat-ı nefsaniye derler. Şehevat, şehvet kelimesinin çoğuludur. İstek demek yani. Aslında iştiha demek. Yani bir insanın bir şeye karşı şiddetli arzu duyması demek. İnsanın nefsinin ilk iştihası, kabaran ilk iştihası yemeğe karşıdır. Yemeğe karşı, içmeye karşı, tatlıya karşı. Acıktığı zaman yemek, gak dedikçe et, guk dedikçe efendim su. Yani illa bu nefsi besleyeceksin. Böyle bir ihtiyacı vardır. Ama bu ihtiyacı karşıladın mı susar. Çocuğa memeyi verdin mi veya mamayı verdin mi çocuk uyur, tamam. Mışıl mışıl uyumaya başlar. Ondan sonra altı kirlenince bağırır. Yani karnı doyunca olan bağırtısı biter. İkinci merhalesi nefsin, buna şehveti batın derler. Yani midenin şehveti, iştahası. Mide böyle aç kurtlar gibi yiyecek arıyor. İkinci iştahası nefsin şehvetül ferçtir. Bunu neden koymuş Allah bu insanların içine? İnsanın nefsine neden böyle bir arzuyu vermiş? Çok makul. Anlıyoruz. Hayran kalıyoruz, takdir ediyoruz. İnsan nesli devam etsin diye. Ağaçlar devam edecek, meyveler devam edecek, efendim kuzular, balıklar çoğalacak, devam edecek. İnsan nesli de devam edecek. Cihan durdukça soy, cins devam etsin diye Allah bunu koymuş. Meşru yoldan giderse güzeldir, sevaptır. Tabiata uygun olduğundan ecir kazanır, büyük mükafatlara nail olur aile reisi. Gayrimeşru yollara saparsa, ki çok yere sapıyor, o zaman büyük günahlara girer, büyük felaketlere uğrar filan. Allah onlardan korusun. Bundan sonra insanoğlu karnını doyar, evlenir. Ne olacak şimdi? Bundan sonra şeyler başlar. Bu çoluk çocuğa ben ne yedireceğim, ne giydireceğim, nasıl barındıracağım, nerede yatıracağım, kaldıracağım meselesi başlar, problemler. Efendim evlendikten sonra burada kişi bakar ki çare yok, para kazanmak lazım. Her şeyin, her kapının, kapalı kapının anahtarı, bütün kapılara uyan anahtar nedir? Paradır ya, ne maymuncu. Bütün kapıları açar. Elektronik kapıları bile açar. Her şeyi açar. Duvarları bile yıkar. Para. Onun için millet para, para, para der. Üç defa en aşağı. Para, para, para der. Başka bir şey demez. Para der, mal der. Efendim, verdikçe daha fazlasını ister. Kazandıkça daha çoğunu ister. Hep gözü daha yukarıdakindedir, yanındakindedir. Onun şusu var, benim niye yok? Onun efendim şu imkanı var, benim niye yok diye. İnsanoğlu biraz da böylece oyalanır. Biraz da değil, çok oyalanır. Mala karşı olan hırs da insanları birbirlerine hücum ettirir. Aç kurtlar gibi birbirlerine saldırırlar. Birbirlerinin mallarını yağmalamak için. Yani değerli gençler, karnı doydu mu insanın, evlendi mi, ondan sonra mal hırsı başlar. Ondan önce de vardır bu da. Şimdi sizin bu çağlarda pek düşünmezsiniz bunları. Çünkü babanız veriyordur parayı. Parayı babanız verdiği için para sizin için önemli değildir. Onu harcayabilirsiniz, sarf edebilirsiniz ama bir zaman sonra siz de bu paranın ne kadar her kapıyı açan önemli bir anahtar olduğunu anlayınca siz de para peşine düşersiniz. Suda da gitseniz düşersiniz. Burada da kalsanız düşersiniz. Her yerden bir kazanç şeyi ararsınız. Kendinize bir acaba bir yerden bir para kazanma imkanım var mıdır filan diye, şunun şurasından ne kadar kendime tırtıklayabilirim diye insan oğlu böyle düşünmeye başlar. Allah bizi ehli dünya etmesin, eseri dünya etmesin. O zaman ahitler bozulur. O zaman milletler birbirine hücum eder. Bu kadar süper devletler var, ellerinde orduları var, höt dedikleri zaman küçük milletleri korkutabiliyorlar filan. Niye bu savaşları engellemiyorlar? Onlarınki de para hırsı, silah satacaklar. Daha başka menfaatleri var da, bir menfaatleri de silah satmak yoluyladır. Şu kadar milyar silah satacağız diye durdukları yerden acaba hangi iki aptalı kandıralım da savaştıralım diye düşünürler. Kalantorlar, meclis kurarlar. Ya bizim fabrikanın malları satılmaz oldu. Bir harp çıkartalım da satılsın şu demeye başlarlar. Nerede çıkartalım? Şunla şunu kapıştıralım. Bununla bunu kapıştıralım. Nasıl kapıştıralım? Falanca lidere şu kadar 100.000 para verelim. Ondan sonra falancasına da şu kadar verelim. Birbirlerine kızıştıralım. Gazetelere de biraz pay ayıralım. Bunlar birbirleriyle çarpışsın. Ondan sonra silahların üstüne bu verdiğimiz paraların fazlasıyla şeylerini ekleriz. Bol bol satarız. Bol bol kazanırız. Biz de burada efendim Hawaii adalarında, kotralarda sörf yaparız. Efendim böyle denizin üstünde şöyle kayarız. Böyle keyif ederiz filan diye böyle düşünürler. Hepsi para hırsıdır. Yani hatta bizim büyüklerimiz ne demişler? Hubbu dünya re'sü külli hatiyetin. Dünya sevgisi her efendim hatanın başlangıcıdır. Bütün günahlar, hatalar, kavgalar, gürültüler maldan, kavgadan, gürültüden çıkar. İki köy halkı birbirine girmiştir. Bilin bakalım neden girmiştir? Bir tanesinin öküzü, öküz olduğundan, aklı az olduğundan, öküz miktarı olduğundan gitmiştir. Öteki köyün otlağında otlamaya başlamıştır. Bizim otlağımızın otlarını onların öküzleri yiyor diye bir mücadele başlar. Kahramanca bir mücadele. Ondan sonra iki köy halkının aklı başında insanlarını polis toplar götürür mahkemeye. 3 ay içeride, 5 ay içeride. Ne yapmış bunlar? İşte bir öküzden dolayı, efendim bir ottan dolayı efendim böyle kavga gürültü etmişler filan diye. Yani dünya şeyidir. Allah bizi bu çeşit böyle şeylerden korusun. Ondan sonra bunun ötesinde bir sevgi, bir hastalık daha vardır. O nedir? Mal sevgisinin üstünde hubbu malden sonra hubbu makam vardır. Hubbi cah derler ona. Hubbu makam vardır. Şimdi adamı diyelim ki doyurdun. Efendim hırsız kedinin efendim midesi gibi oldu. Kedi yiyebildiği kadar ciğeri yiyince nasıl olur midesi? Öyle oldu. Karnı tok. Evlendirdin. Parası da tamam. Al sana şu kadar para. Cümle cihan halkı önünde serilip de tek başına kaldığı zaman tatmin olur ama Allah da hiç sevmez böyle mütekebbirleri. Efendim tekebbür ve kibriya ve azamet sadece onun kendisinin vasfı ve şanı olduğundan onları Allah tepeler. Demek ki bunlar gaye değil. Bunları niçin anlatıyorum? Yani nefsin tutkularını size anlatıyorum. Taam gaye değil. Efendim evlilik gaye değil. Efendim mal gaye değil, makam gaye değil, riyaset gaye değil. Sahabe Müslümanları bunların hepsinin karşısına çıkmışlardır. Peygamber Efendimiz çok yere aç yaşamıştır. Varlığı olduğu halde yarına bir şey depo etmemiştir. Önüne yığınla altın getirdikleri zaman avuç avuç herkese dağıtmıştır. Ertesi güne bırakmamıştır. Aylarca evinde ocak yanmamıştır. Karnına taş bağlamıştır. Hep bildiğiniz şeyler, vasıflar. Hazreti Ömer de öyledir. Ebu Bekir de öyledir. Ebu Bekir Sıddık'ın efendim 60 bin dinarı vardır, 90 bin dinarı vardır diye söylerler. Ama o da aç gezer. O da oruç tutar veyahut mal bulunmaz veya şey bulunmaz, yoksul gezer. Peygamber Efendimiz hasır üstünde yatmıştır. Efendim diğer sahabe-i kiram yoksulluk içinde ömür geçirmişler. Efendim kendileri oruç tutmuşlardır. Açlığı tercih etmişlerdir. Mala önem vermemişlerdir. Ebu Zer Gıfari Hazretlerine halife 4000 altın vermiş. Al bunu diye. O gün dağıtmış. Ertesi gün gitmiş imtihan için istemiş yok. O gün dağıtmış. Yani çünkü o şeyin kenz denilen mal biriktirmenin aleyhinde olmuştur daima. Öyle söylemiştir. Demek ki sahabe Müslümanlığında bizim için güzel görünen, bizim için hedef olan hiçbir şey hedef değildir. Onlarda hedef nedir? Allah'ın rızası olmuştur. Allah'ın hoşnut olduğu, razı olduğu bir insan olmak olmuştur. Yaşamak da hedef değildir onlar için. Ölmek gaye olmuştur. Sahabeden öyle kimseler vardır ki, tabiinden öyle kimseler vardır ki, her akşam yatarken dua eder Allah'a. Biliyoruz, kitaplarda okuyoruz. Ya Rabbi, hiç olmasa bari bu akşam benim canımı al. Artık öleyim de şu sevdiklerime kavuşayım diye dua etmişlerdir. Yaşamak gaye olmamıştır. Şehit olmayı büyük mükafat bilmişlerdir. Yaşamaktan ziyade ölmeyi tercih etmişlerdir. Sağ salim dönmeyi düşünmemişlerdir. Allah'ın rızasını düşünmüşlerdir. Bizim de tabii onlardan ibret almamız lazım geliyor. Zenginlik de bir ölçü değildir. İslam'da bunun da önemi yoktur. Yöneticilik, efendim, emirlik vebaldir. Büyük vebaldir. Bütün 10 kişiye veya 10 kişiden daha fazla insana emirlik yapmış, başkanlık etmiş her insan kıyamet günü elleri omuzuna bağlanmış olarak hesap meydanına getirilecektir diyor Peygamber Efendimiz. Hesaba çekilecektir. Adaletle yönetim yapmışsa ellerinin bağları çözülecektir. Adaletle yönetimde bulunmadıysa bağları üzerine bağlar yapılıp cehenneme sevk edilecektir diye bildirilmiştir. Onun için bizim sahabe Müslümanlığı anlayışındaki selefimiz, eskiler mevki istememişlerdir. Yöneticilik istememişlerdir. Emirlik istememişlerdir. Başkanlık istememişlerdir. Ancak zorlanırsa, verilmişse, mecbur tutulmuşlarsa, tehdit edilmişlerse, bak bunu yapmazsanız vebal altında kalırsınız, sizden başka yapacak kimse yok, hadi bakalım vazife başına denilmişse, o zaman yapmışlardır. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu emirlikle, yöneticilikle, başkanlıkla, idarecilikle, memuriyetle ilgili birçok hadisi şerifleri vardır. Mesela bazı sahabede birisine diyor ki, mesela ben seni çok severim diyor, sen bir devlet memurluğu alma diyor. Seni severim diyor, alma diyor bu memurluğu diyor. Memurluk alma üzerine diyor. Bir başka hadis-i şerifinde yemin ederek buyuruyor ki, vallahi ben sizin için çokluktan endişe ederim. Mal çokluğundan, imkan çokluğundan endişe ederim. Fakirliğinizden ziyade çokluğa kavuşmanızdan endişelenirim diyor. Peygamber Efendimiz bizim zengin olmamız için, efendim, mal mülk sahibi olmamız için endişe duyuyor. Yani şaşırırlar diye. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime belki manasını düşünmeden okuyorsunuzdur. İnnel insane leyatgâ erra'a hüstağına. Ne demek? İnsanoğlu kendisini zengin gördü mü, müstağni gördü mü, varlık içinde gördü mü tuğyan eder. Şaşırır, sapıtır, vazifelerini unutur, Allah'ı unutur, ibadeti unutur, duayı unutur, yalvarmayı unutur, duruma düşebilir. Bunların hepsi gaye değildir. Efendim, Peygamber Efendimiz

Efendimizin hadis-i şeriflerinde en çok methettiği en önemli faaliyet ilimdir. Talebül ilmi farizatun ala külli müslimin ve müslüme. Farzdır, farizadır, mecburiyettir. Bütün Müslümanlar ilimle meşgul olacak diye bildirmiştir Peygamber Efendimiz. Ve bir hadis-i şerifi size okuyacağım ve yazarsanız yazmanızı rica edeceğim. Deylemi rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, talebül ilmi efdalu indallah minas salati ve siyami vel hacci vel cihadi fi sebilillahi azze ve celle. Hepiniz manasını anlamışsınızdır ama ben belki bilmeyenler vardır diye açıklayayım. İlim öğrenmek Allah indinde, Allah nazarında, Allah katında efdalu daha faziletlidir, daha üstündür. Minas salati namazdan da daha üstündür. Ve siyami oruçtan da daha üstündür. Vel hacci haçtan da daha üstündür. En üstün olan rütbe nedir? Mertebe nedir? Rütbetül ilmi aler rütbe. Rütbelerin en üstünü nedir? Alimlik rütbesidir, ilim rütbesidir, ilim payesidir. İslam ilme çok önem vermiştir. Alime çok büyük değer vermiştir. Öğrenciye çok büyük değer vermiştir. Çok büyük sevap vermiştir. Öğrenciye gökteki varlıklar, yerdeki varlıklar, hatta sudaki balıklar dua eder diyor Peygamber Efendimiz. Yani sudaki balıklar siz nereden tanır diyeceksiniz. Yani Efendimiz böyle buyurmuş. Vardır bir bildiği elbette. Yani sizin haberiniz yoktur ama sudaki balıklar bile size dua eder. Ben köye gittim. Bir hastayı ziyaret ettim. Fukara, kendi halinde fukara değil de zavallı, yani felçli filan bir hasta. Biraz uzaktan bir akrabamız oluyor. Çok memnun ve müteassis oldum. Dedi ki, senin için ne kadar dua ediyorum bilsen. Şaşırdım. Yani benim için dua ettiğini hiç tahmin etmiyordum. Çok şaşırdım. Yani demek ki Allah kimlere ne ilhamlar veriyor, nasıl dua ettiriyor belli olmaz. Denizdeki balıklar dua eder, gökteki kuşlar dua eder alim için, ilim yolunda olan kimse için. Her işi bilen insan daha güzel yapar. Bilmeyen insan yüzüne gözüne bulaştırır. İyi şeyi berbat eder. Berbat eder. Onun için bu nizamın, bu cemiyetin bakası ve gelişmesi neyledir? İlimledir. İlim, ilim nedir? Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, el ilmi hayatul İslam. İlim, İslam'ın canıdır, hayatıdır. Ve imadül iman, imanın direğidir. Yani buradan da anlıyoruz ki, iman bile ilim olmayınca durmaz. Direksiz şey ne olur? Devrilir gider. Cahil bir insanın imanı sağlam durmaz. Neden? Bir yazı okur, aklı karışır. Neden? İlmi az olunca, İlim bile sağlam durmaz da, iman bile sağlam durmaz da onun için. Bu bakımdan en sağlam yolu seçmişsiniz. Efendim, kim bir ilim öğrenirse Allah onun ecrini tamam eder ve ilmiyle amel edene Allah bilmediği ilimleri öğretir buyuruyor bir hadis-i şerifte. Çok güzel bir gayeye yönelmişsiniz. Allah razı olsun. Yalnız sözlerimi şöyle çok daha fazla uzatmadan kesmek istiyorum. Bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyorum. İlim, İslam'da ilim denildiği zaman tüm ilimler makbuldür de, tıp ilmi de makbuldür, efendim daha başka ilimler de makbuldür. Her şeyin ilmi cehlinden güzeldir. Fakat en önemli ilim hangisidir? Marifetullah'tır. Allah'ı bilmek, tanımak. Allah'a karşı olan ilminin, bilgisinin, görgüsünün kalbine iyice yerleşmesi, tüm hareketlerinin menbaı haline gelmesidir. Buna ne diyoruz? İrfan diyoruz. Ariflik diyoruz. Marifetullah diyoruz. En kıymetli ilim nedir? İlimlerin ser tacı, başının tacı olan ilimlerin en yükseği hangisidir? Marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir. En yüksek rütbenin ilim olduğunu eskiler iyi biliyorlardı. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, sizden benim ricam, bir kere moralinizi yüksek tutun. Çok şerefli bir mesleği seçmişsinizdir. Ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallah ayeti kerimesiyle böyle Allah'ın yoluna insanları davet eden kimsenin sözünden daha güzel sözlü olan kim vardır diye Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de sizleri methetmektedir. Yolunuzun kıymetini bilin, bu bir. İkincisi, iyi bir din adamı olarak yetişin. İyi bir din adamı olarak. Yani Arapçayı öğrenin, su gibi. Kur'an'ı ezberleyin. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyin. Kur'an-ı Kerim'den ezberinizi arttırın. Hadis-i şerifleri ezberleyin. Dinimizin aslını, esasını temel kaynaklardan öğrenin. Temel kaynaklardan. Çok kitaplar vardır. Çok yazılan şeyler vardır. Nereden öğreneceksiniz? Ana kaynaklardan. En meşhur, en takva ehli alimlerin kitaplarını okuyun. Sorun,
40 defa sorun, 50 defa sorun. Çok kıymetli bir kitabı okuyun. Bir kitabı okuyun ama sağlam bir kitabı okuyun. Yani çürük bir kitabı okuyup da yanlış fikirler edinmeyin.

İslam'ı güzel öğrenin. İslam'ı güzel öğrendikten sonra başkalarına anlatmanız gerektiği için anlatmak üzere yabancı dil bilginizi arttırın. Bu devirde iyi bir Müslümanın mutlaka iyi bir yabancı dil bilmesi gerekiyor. Ben bunu kendi hayatımda görmüş bir kimseyim. Profesörüm. İki batı dili öğrendim. İngilizceden tercümelerim var efendim ve İngilizceyi rahat kendi araştırmalarımda kullanacak kadar biliyorum. Almanca'ya aşinalığım var. Arapça ve Farsça istifade edebilirim bütün kaynaklardan. Fakat bir dilin okunup yazılıp konferans verilecek, makale yazılacak tarzda bilinmesi çok önemli. Çok önemli. İyi bir dil bilgisi, iyi bir lisan formasyonunu kazanmış bir insanın İslam'a sağlayacağı faydalar çok büyük. Yabancı dil bilgisi lazım. Tayland'a gittiğiniz zaman İngilizce hutbe verecek, İngilizce vaaz verecek, efendim İngilizce hocalık yapabilecek, Arapça hocalık yapabilecek filan bilgilere sahip olmanız lazım. Bunu bilin. İslam fıkhını yutmanız lazım. Arapça ve İngilizceyi çok güzel bilmeniz lazım. Yani dünyanın size ihtiyacı var ama sizin de kuvvetli yetişmeye ihtiyacınız var. Çok kuvvetli bir tarzda yetişmeniz lazım. Mesleğiniz çok kıymetli, çok sevaplı, ahiret için çok geçerli, cenneti kazanmak için en uygun meslek, Allah indinde en şerefli meslek, Kur'an'ın en çok methettiği meslek, Resulullah'ın en çok övdüğü yol ama bu yolda iyi yetişmeniz lazım. Su gibi Arapça bileceksiniz, Arapça meramınızı anlatabileceksiniz ve okuyup yazabileceksiniz. Elinize mektubu aldığınız zaman, kaleme aldığınız zaman mektup yazabileceksiniz. Böyle bir Arap topluluk karşısına çıktığınız zaman Arapça konuşabileceksiniz. Böyle yetiştirin kendinizi. Aksi takdirde yetmiyor. Bakın ben kendim Edebiyat Fakültesi mezunum. 4 sene Arapça okudum. 4 sene Arapçayı okudum. Cahiliye devri Arapçasını, o muallakat-ı seb'ı, efendim bilmem Emevi devri, Abbasi devri Arapçası vesairesini, diyalekleri vesaireleri okudum. Efendim sonra 27 sene İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptım. Zaman zaman Arapça dersi verdim vesaire. Fakat kuvvetli bir Arapça bilmek çok önemli. Yani aksamadan güzel Arapça çok önemli. Kendinizi öyle yetiştirin. Güzel İngilizce çok önemli. Fasih İngilizce. Bu acıyı çeken bir kimse olarak size söylüyorum. Yani yetmiyor. Yazacak kadar bileceksiniz. Kitap yazacak kadar bileceksiniz. Tercüme yapacak kadar bileceksiniz. O tarzda hazırlayın kendinizi. Çünkü ileride dünyanın şartları zaten şu günlerde değişmeye başladı. Çok büyük görevler yüklenebilirsiniz. Ben dilerim ki sizden bazınız Kazakça öğrenin. Bazınız Özbekçe öğrenin. Yani onların diyalektini öğrenin. Onlara göreve gidin. Onlara İslam'ı anlatmaya gidin. Efendim ne demişler? Yavuz at kendisi arttırır yemini demişler atasözü olarak. Yani siz görevi alacaksınız. Hizmet çok. Kim yapacak? Sen yapacaksın. Eleman yok. Nereden bulacaksın? Sen bulacaksın. Her şeyi sen yapacaksın. Yani Robinson Crusoe'nun adaya düştüğü zamanki gibi her şeyi kendin bulacaksın. Kendin yapacaksın ve İslam'a hizmet edeceksin. Ama o arada Allah sana yardımcılar şey yapacak. Salonlar dolusu yardımcıların çıkacak. Destekleyecek insanlar çıkacak. Senin ihlaslı çalıştığını görünce etrafında toplanan insanlar çıkacak. İnşallah her biriniz İslam'a büyük hizmetler yapan kimseler olursunuz. Allah bu temennilerimizi, dualarımızı, niyazlarımızı kabul eylesin. Her birinizi din-i mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet eden kahraman din alimlerinden eylesin. İhlaslı alimlerden eylesin. Nefse pabuç bırakmayan, şeytana uymayan, mevki, makam, para, pul peşinde olmayan, onun için efendim dinini satmayan, efendim gerçek din alimlerinden olmayı nasip eylesin. Asil, doğru, güzel bir hayat sürüp, rıza-i bariye uygun bir hayat sürüp, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olarak yüzü ak, anlı açık, huzuru Rabbil İzzet'e varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: 54 Kamer Suresi. Sevgili dinleyenler, rehberimiz, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Kamer Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 55 ayetten oluşmaktadır. Kamer ay demektir. Sure ilk ayetinde ayın iki parçaya bölünmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Kamer Suresi kıyametin yaklaştığından ve ayın yarılmasından bahseden ayetle başlar. Bu ayetin Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'den bir mucize göstermesini istemeleri üzerine indirildiği nakledilmektedir. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı ve birleşti. Onlar, müşrikler, bir delil, mucize görseler de yine yüz çevirirler. Bu devamede gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaştırılmış, Allah'ın dilediği gibi gerçekleşecektir. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onları tehdit eden hadiseler fayda vermedi.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca kıyametin yakın olduğu, ayın yarılması mucizesi, inkarcıların mucizeleri yalanlaması ve geçmiş ümmetlerin helak sebepleri anlatılmaktadır. Kamer Suresi, takva sahiplerinin cennette nail olacakları nimetlerden bahseden ayetle sona erer. Şüphesiz takva sahipleri, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlar, cennetlerde aydınlık, bolluk ve ferahlık içinde, hem de doğruluk meclisinde, hoşnutluk içinde gücü sonsuz olan hükümdarın huzurundadırlar.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Değerli dinleyenler, cümlenizi Akrefem'den, Sükunet'in sesinden muhabbetler, selamlar. Efendim, programlarımızda Hazreti Yunus nutuklarından, nutku şeriflerinden devam ediyoruz. Bestelenmiş, güfteleşmiş olan eserlerinden Saadettin Ökten hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar
1: yediniz. Efendim hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Hamd ederiz, çok şükür. İyi efendim. Yani.
0: Eyvallah.
1: Dünya hali.
0: Eyvallah. Hocam, hikmet torbamıza programlarımız hep yapıp bırakıp tekrarlarını da dinliyoruz. Bu programda yine Hazreti Yunus'tan devam edeceğiz. Güfteleri alırken okunan bilindik eserlerden alıyoruz hocam. Belki metinlerde ufak şeyler olabilir. Çok divan karşılaştırması.
1: Artık
0: farklılıklar oluyor.
1: Bir de kısmet nasılsa öyle oluyor yani. Bir hayat yaşıyoruz. Hayuhu devam ediyor. Onun içinden bize nasip olan vakitte ne çıkarsa bahtımıza diyoruz. Onun için başta eskiler sürçülisan ettikse kusurlarımız affola derler. Biz onu peşinden söyleyelim. Sürçülisan mutlaka ediyoruz. Kusurlarımız hem muhterem dinleyicilerimiz tarafından affolunsun, hem de vaktin sahibi tarafından affolunsun inşallah efendim. Cümlemizinki de affolunsun. Beşer olmak hasebiyle kusur bize racidir.
0: Eyvallah, eyvallah hocam.
1: Buyurun efendim, lütfeyi alalım şimdi.
0: Eyvallah.
1: Nutku şerifi alalım.
0: Nutku şerifi.

0: Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Müsaade olursun canım.
1: Buyurun efendim.
0: Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreceğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

0: canım Kabe'm, varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Eşim dostum yüklesinler yükümü, komşularım helal etsin hakkını, görmez oldum Irak ile yakını, canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Kabe'nin dibinde dört ırmak akar, zeyn olmuş huriler seyrana çıkar. Ah bu Kabe derler, misk amber kokar, canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Hocam böyle bir küfte, bu küfteyi her ne zaman okusam hep büyük ninelerin okuyuşları geliyor. Kabe ilahileri hep ilk sırada yer alır.
1: Evet. Bizde öyle yani. Bizde öyle tabii. Kabe çok, bir tane Kabe yok. Bu biraz tehlikeli bir lakır ama şöyle söyleyelim. Her müminin gönlü bir Kabe'de, Kabetullah'tır. Allah'ın Kabe'sidir. Gönül Kabe'si. Efendim, insanların mekana ihtiyacı var. İnsanlar mekana ve zamana bağlı olarak yaşarlar. Bunun da en kuvvetli delili Hazreti Adem'in Allah'ın emriyle bildiğimiz Kabe'yi inşa etmesidir. O bir semboldür. Ama insanın öyle bir sembole ihtiyacı var. Mekke-i Mükerreme'de, mükerrem olan Mekke'deki Kabetullah. Şimdi o Kabe'ye gidemiyor insan. Hasretini çekiyor. Şöyle sol tarafına doğru baksa. Tevhid ederken hani illallah'a sola doğru üfle deniyor ya. O tarafa doğru baksa, orada bir uzuvumuz var. İşte o gönül Kabe'si. Bütün hayır ve şer oraya geliyor. Hayır türlü ediyor. Şer oraya ifsad ediyor orayı. Kabe'nin yolları bölük bölüktür diyor. Ne demek bu? Yani gönül Kabe'sini inşa etmek için, oraya varmak için birçok yol var. Tek bir yol söz konusu değil. Gönül Kabe'sini inşa etmek, daha doğrusu var olan gönül Kabe'sinin farkına varmak, gönül Kabe'sindeki fazlalıkları temizlemek için bir takım yollar var. Bir takım reçeteler var. Kulun yapması gerekenler var. İşte gönül Kabe'si böyle bir yer. Bu Kabe'nin Cenab-ı Allah'ın tenezzül buyurması için temiz olması lazım, pâk olması gerekiyor. Çünkü bu gönül Kabe'sinde masiva olduğu anda Cenab-ı Allah oraya teveccüh şöyle oluyor, tenezzülü şöyle oluyor, nurundan, feyzinden, aşkından oraya şualar gönderiyor. Eğer kalp aynı zamanda bir aynaya da benzetilmiştir. Kiri varsa, pası varsa aynaya gelen şua gelir ama aynada bir akis olmaz. İnsanlar meseleyi anlamak için daima mecazlara muhtaçtırlar. Benzetmelere muhtaçtırlar. Burada da bir ayna benzetmesi var. Bir at dedikleri. Dolayısıyla demek ki bir yollar var, farklı yollar var. Mühim olan o yollardan geçerek, o yollarda gayret göstererek, yürüyerek gönül Kabe'sini gerçek Kabe haline getirmektir. Gerçek Kabe'yi yapılan ziyaret de bu yollardan çok mühim bir merhaledir. Ama gidemeyenler hiç de meyus olmasınlar. Eskiler buyurmuşlardır ki, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. Maneviyat böyle bir şey. Maneviyat fiziksel merhaleleri kolayca aşar. Kalpten kalbe yol vardır ve bu yol fiziksel mesafeyle mukayyet değildir. Peki gönül Kabe'sini inşa etmek için ne lazım geliyor? Yüreğin delik delik olması. Yine burada bir fiziksel metafora başvuralım, bir benzetme yapalım. Delik delik olan küpte içine konan malzeme durur mu? Durmaz, dökülür. Sen de yüreği delik delik yapar.

0: yaparsan maşallah o yürekte durmaz. Akar, dökülür, yok olur. Peki nur, yani nur bir ışık, feyiz bir ışık. Onun için sadece o gönlün bir manada parlak olması lazım. Geldiği anda işi bitiriyor o yani. Hadise o. Benim yüreceğim delik deliktir, dünya delikleri bir gölgeliktir diyor yani. İkaz. Zaten ilahi kitapta da var dünya için. Lehvün ve laibün buyurdu. Bir an diyor yani Cenab-ı Allah sizin dünyada kalışınız. Hani bizim işte 50 sene, 70 sene, 90 sene falan diyoruz ya. An-ı vahid o diyor yani. Ama öyle bir an ki imtihan anı. Bildin, bilmedin. Bildin, sınıfa geçtin, bilmedin, sınıfta kaldın. Vay. Aslında insan olmak çok zor ama çok şerefli bir şey. İnsan olmak. İlahi emaneti yüklenmek. Ona tahammül etmek ve o bir beşer olarak o kendi kulluğunu idrak etmek çok mühim bir şey. Canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Burada dediği söylediği hem bildiğimiz yani Mekke-i Mükerreme'deki Kabe ama esas gönül Kabe'si. Peki siz içsel bir yolculuk yaparak kendi içinizdeki Kabe'ye varacaksınız. Bunu yaparken de yolda meşakkat çekeceksiniz. Yüreğinizi deneyeceksiniz ki içinde fazlalıklar kalmasın, dışarıya doğru aksın. O sadece arı duru bir kalp olarak. Eşim dostum yüklesinler yükümü. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Onu söylüyor. Eşim dostum yüklesinler yükümü. Onun için cemaat ferde göre çok daha önemlidir. İnsan tek başına kaldığında diğer dostlardan yardım alamaz. Buna modern dilde sinerji diyorlar. Sinerji. İki kişi, üç kişi, dört kişi olduğu zaman tek tek yapılan işten fiziksel manada söylüyorum daha fazla bir iş çıkıyor. Peki manevi olarak? Yine büyüklerimiz buyurmuşlar da ki oğlum evladım hal saridir. Yani bir büyükteki bir ulu kişideki güzel hal misaliyle, kırıntısıyla, kesiriyle size intikal eder, geçer. O halde eşim, dostum yüklesinler yükümü, yani yardımcı olsunlar. Peki ben de onlara yardımcıyım. Onlar benim eşim, dostumsa ben de onların eşi, dostuyum. Eğer gönül kâbesine doğru yola çıkmak niyetindeyseniz bunu mutlaka eşinizle, dostunuzla biraz daha spesifik kelimeyi kullanalım. İhvanınıza yapacaksınız. Yalnız başına çok zor. Yalnız başına olana üveysiyül meşrep diyorlar. Yok diye bir şey yok. Olur. Ama çok zor. Üveysiyül meşrep olmak çok zor bir hadise. Komşularım helal etsin hakkını diyor. Bütün insanlardan helallik alacaksınız. Bu bildiğimiz manada tabii ki fıkhi şer'i helallik. Hiçbir itirazımız yok. Evdeviyetle o da yetmiyor. Gönül kâbesini inşa etmeye doğru yola çıkmışsanız, bölük bölük yollardan yürüyorsanız, ihvanınızdan yardım alıyorsanız, aynı zamanda ihvanınızın hoşnutluğunu kazanacaksınız. Ne demek bu? Bir dostunuzun, bir kardeşinizin veya bir başkasının aklına düştüğünüz zaman sizi hoşnutlukla hatırlayacak. Gülümseyerek hatırlayacak. Kalbi yumuşayarak hatırlayacak. Hatta belki bir tebessüm yüzünde zahir olacak. Soracaklar niçin yahu tebessüm ettin? Hiç diyecek o da bir şey söylemeyecek. Öylesine diyecek falan yani. Çünkü sizi hatırlayacak. Sizin güzel halinizi hatırlayacak. Yani resmi manada, hukuki manada aranızda bir alışveriş dahi olmasa dahi hoşnutluk. Bunun da yolu bismillah, ilk basit yolu eskilerin tabir eden melahati veçiye sahibi olmak. Yüzünüze bakıldığı zaman bir yumuşaklık, bir hüsnü cemal yüzünüzden akmalı. Yabali bir veçe değil. Değil. Ciddi ama yumuşak. İlmiyet. Halim olmak. Daha doğrusu Abdülhalim olmak. Hadise bu. Demek ki burada adeta teker teker sırları söylüyor yani Cenab-ı Yunus. Gönül kabezini inşa edeceksin. Bu senin vazifen. Ama oranın temizlenmesi lazım. Farklı farklı yollar var. Yüreğini delik delik et ki içindeki masiva aşağıya doğru düşsün, çıksın, aksın, uçsun. Bu dünya zaten bir gölgelik. Buna fazla ben bağlama. Bu iş tek başına olmaz diyor. Çok zor. Bir de bulunduğun çevredeki temas ettiğin her kimse, işinde, gücünde, ailende, akrabayı taallukatında, mahallende, çalıştığın yerde, her neyse, seni hatırlatırlar zaman kalplerine bir inşirah zuhur etsin. Kabe'nin dibinde, bundan evvel şunu söyleyeyim, son mısrada diyor ki, komşularım helal etsin hakkını, görmez oldum Irak ile yakını. Bu şu demek, yani ben artık gözün ve aklın bana emrettiği ahvalden beri oldum, uzaklaştım. Onlara riayet ediyorum ama biliyorum ki onların ötesinde bir başka güzellik var. Allah yolunun yolcusu, gönül kâbesini tavaf etmek isteyen, gönül kâbesini inşa etmek isteyen her kim ne olursa olsun, son olarak şunu her zaman akıldan çıkarmamalı ki, uzak ile yakın bu dünyaya ait kayıtlamalardı. Takidat diyorlar eskiler, sınırlamalar, limitler. Buna riayet edeceğiz. Zahire riayet, ama bileceğiz ki hele böyle bir yola çıkmışsak bunun ötesinde bir başka dünya var. Gözüm bunu görmüyor diyor. Riayet etmemek değil. Kabe'nin dibinde dört ırmak akar. Bunların birinde süt, birinden bal, birinden zemzem, birinden de şarap akıyor. Bu şarap kelimesi tehlikeli bir kelime. Ama ayeti kerimede de geçiyor. İçini sarhoş etmeyen ama aşkı ilahiyle dolduran bir mecaz bu. Öbür tarafta nasip olursa içeceğiz. Bu noktada bir küçük anekdot aktaralım isterseniz. Padişah, kısa söylüyorum, sefere giderken Aksaray'da bir tekkeye uğruyor. Konya veya Niğde, şimdi müstakil vilayet oldu Aksaray'da. Şeyh Efendi de padişahın geleceğini duyduğu için, bildiği için onu tabii istikbal ediyor. İki tane çeşme yaptırmış tekkenin bahçesine. Birinden süt, birinden bal şerbeti akıyor. Padişahın mahiyetinde bulunan sarbanbaşı, kervanbaşı. Çünkü o zaman nakliye, mekkare develerle yapılıyor. Sarbanbaşı Ahmet Paşa efendiyi görünce mest olmuş. Efendi buyurun efendim, işte padişah diyor, istikbal etmiş. Birinden süt, birinden bal akınca Ahmet Paşa duramamış. Demiş ki Efendi Hazretleri, Kevser bunun neresinde? Deyince efendi diyor ki ona, onu da diyor talip olanlara veririz. Bu sözü işitince Ahmet Paşa Allah deyip bayılıyor. Tabii uyandırıyorlar vesaire. Diyor ki efendi, siz şimdi sefere gidin, dönüşte kısmet olursa bakarız. Uzun bir sefer, bir sene sürüyor. Dönüp geliniyor. Gene aynı tekke, zaferle de muzaffer dönülüyor. Ahmet Paşa'ya diyor ki, nasıl? Efendim, müsaade buyursam ben burada kalayım diyor Sarıma Paşa. Bir alışveriş yapıyorlar. Sarbanbaşı Ahmet Paşa orada kalıyor. Şeyhin oğlu uzun saçlıymış, İsmail Efendi, padişahla beraber İstanbul'a dönüyor. İşte Ahmet-i Sariban dedikleri Hazret o. Bu böyle bir şerbet. Dört ırmak akar, bu işte biraz evvel söyledik. Dört halifeye de bunu benzetebilirsiniz. Dört büyük imama da benzetebilirsiniz. Efendim, Aktab-ı Erba Hazıratı'nda bu mecazdır dersiniz. Anadolu'nun dört direği Aktab-ı Erba Hazıratı'ndan dersiniz. Yeni bir dört de çıkabilir. Allah'ın lütfu ihsan, onu biz bilmiyoruz. Biz bildiklerimizi söylüyoruz. Ama hepsi Kabe ile alakalıdır. Muhabbetullah olmadan hiçbir şey olmaz. Zeyn olmuş huriler seyrana çıkar. Eğer bir gönülde Hubb-ı Rahman zuhur etmişse, Hubb-ı Rahman'ın lütufları da vardır. İşte onlar huriler. Her bakışınız sizin bir huridir. Güzellik saçarsınız etrafa. Her haliniz, sükutunuz dahi. Ve siz dünyada nasıl izah edersiniz? Dünyevi zevkler, dünyevi konforu, güzel manzara, hilmiyet, bir de güzel koku. Üç şey sevdirildi, kurulmuştur. Zaten bir tanesi güzel kokudur. Diğer ikisini söylemeyeceğim. Biliyorum da dinleyenler de baksınlar, muhakkak biliyorlardır. Peki size güzel kokudur. İç kanlar kokar diyor. Ve neticede canım Kabe'm, varsam sana yüzüm gözüm sürsem sana. Ve iştiyakla Cenab-ı Yunus bitiriyor Muskü Şerif'i.
1: Hocam müsaadeniz olursa.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun.
1: Dinleyelim bu eseri. Akrafendayız değerli dinleyenler. Saadettin Akdin hocamızda Sükunet'in sesinde Nutku Şerifler Hazreti Yunus'tan devam ediyor. Hocamızın üzerinde konuştuğu, tespitlerde bulunduğu, değerlendirmelerde bulunduğu. Hocam şükranlarımızı arzuluyoruz.
0: Bir teşekkür ederim.
1: Bu Gühte'nin Nutku Şerif'in telif olunmuş, bestelenmiş Hicaz'dan dinleyeceğiz. Ve dinleyenlerimizi nameli olarak baş başa bırakacağız bu Nutku Şerif'le. Bir başka Sükunet'in sesinde buluşmak üzere. Hoşça bakınız, sağ olun.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargo ile gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feşli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle

0: kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar mesela sırtımıza aldığımız şallar bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır? Bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başımdan, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum. Bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim. Ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Şimdi biz şunu biliyoruz genel olarak. Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerin, Kur'an ayetlerinin tahtalara, deri parçalarına, kemiklere korunmak için yazdırıldığını biliyoruz tarihi rivayetlerden. Bunun yanında şunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında çok fazla kaynakta bu bilgiye rastlayamıyoruz ama Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda inen ayetleri sahifeler yazdırıldığını da bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu işlemi de yapıyordu. Burada uzun uzun kaynaklardan bahsetmeye gerek yok. Bunu bir detay olarak bilmemiz gerekiyor. Sadece tahtalar, kemikler, deri parçaları, kumaş parçaları yok. Aynı zamanda kağıtlar var. Yani Müslümanlar İslam'ı büyük bir heyecanla kabul ettikleri için ve Kur'an da İslam'la olan teması sağlayan temel aracı, nimetin en güçlü parçası olduğu için büyük bir heyecanla bu inen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılıyor, kaydediliyor. Daha sonra Müslümanlar bunları alıyorlar, bunları ezberliyorlar, bunları ezberlen ayetleri namazlarında okumaya çalışıyorlar. Bu şekilde tilavet üzerinden bir korunma sağlanıyordu. Korunmanın birinci aşaması tilavettir. Arap dili bir takım lehçelerin birikiminden oluşan genel yapı ve Arap dilinin daha alt dallara ayrılan lehçeleri var. Bu lehçelerin sayısı 30'a 40'a kadar çıkartılabilir. Özellikle nüzul günlerinde Kur'an-ı Kerim'in daha kolay bir şekilde insanlar tarafından okunabilmesi, anlaşılabilmesi, yani sürdürülebilmesi, her türlü korumanın, tilavet, kitabet, her iki yolun da kullanılabilmesi için insanlara, dolayısıyla ilk dönem nüzul Araplarına bir ruhsat verilmiş. Bu ruhsatın genel adı El-Ahruf-Seba'dır. El-Ahruf-Seba demek Arap dilinin o alt lehçelerinde 7 harf, 7 lehçe diyebiliriz. Okuyan insanların kendi dilleri, kendi lehçeleri üzerine Kur'an'ı okuyabilmelerini sağlamak demektir. Bu dilin tamamen Arap dilinin yapısıyla alakalı bir şey. Bu bir ruhsattır. Peki burada farklılık ortaya çıkıyor mu? Farklılık kesinlikle anlam itibariyle bir farklılık yok. Farklılık belki fonetik itibariyle bir farklılık veya lafızların telaffuz edilişiyle alakalı farklılık var. Yoksa burada Cenab-ı Allah'ın muradını değiştirecek herhangi bir ruhsattan falan bahsetmiyoruz yani. Kaldı ki bu Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i kaldırılması meselesinde o aldığı kararla zaten bu lehçeler Kureyş lehçesi üzerine hamledilerek bire indiriliyor. Yani Ahruf-Seba'yı bir ruhsat, bir kolaylık olarak düşünmemiz gerekiyor. Kıraatlar konusuna geldiğimiz zaman Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'in yazdırıldığı, aslında bunu siyer alimleri mesela Peygamber Efendimiz'in yanında da metinlerin bulunduğundan bahsediyorlar. Vahiy katiplerinde mesela metinler vardı. Vahiy katipleri bunları hem bireysel koruyorlardı hem de bunları başkalarına öğretmekte de görebilirler. Bu metinlerin sayısı epey ulaşmıştı. Hazreti Ebubekir'in o İmam Musaf'ın yanında başka musaflar da söz konusuydu. Mesela biz Hazreti Ali'nin musafından bahsedebiliriz. Hazreti Abdullah İbni Mesud'un, Übey bin Kâb'ın nüshaları var. Dolayısıyla bu nüshalar zaman zaman ilk kıraat farklılıklarını oluşturan nüshalardı. Diyelim hani bir bölge Abdullah İbni Mesud'un hani o az da olsa takip ettiği kıraat biçimi benimseyerek Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir kısmı işte Übey bin Kâb'ın bir bölge takip ettiği kıraat sistemini sürdürmeye çalışıyordu. Bunlar ilk kıraatlar. Ama bunlar bizim literatürde asıl bildiğimiz o 7 kıraat, 10 kıraat, 14 kıraat, işte sahih kıraatlar, mütevatir kıraatlar, şahıs kıraatlar diye bildiğimiz şeylerin dışında ilk farklılıklar. Belki fonetiğe dayanan veya lehçelere dayanan farklılıklar. Bir de kıraatlar diye bizim literatürde bildiğimiz mesele var ki bu daha sonraki zamanlarda, yani sahabe kuşağının sonrasında yine Abdullah İbni Mesud'u, Hazreti Ali'yi, Übey bin Kâb'ı takip eden raviler zinciriyle bir takım kurra alimlere ulaşmış sistemden bahsediyoruz. Bunların da kendine ait sistemleri vardır. Yani bunlar rastgele oluşmazlar. Bunlar mutlaka bir sahabeye dayanırlar veyahut bir musafa dayanırlar ve okuma sistemini bu şekilde sürdürürler. mütevatirlik, şaz veya sahihlik konusunu anlamak için İslam alimleri bazı kriterler getirmişler. Ve bu kriterler ölçeğinde bir takım kıraatler ortaya çıkmış. Bu kıraatların sayısı bazı kitaplarda 17'ye, 20'ye, 25'e kadar çıkartılabiliyor. Bu kıraatlar noktasında bilinmesi gereken birkaç şart var. İslam alimlerinin belirlemiş olduğu temel kriterler. Her şeyden önce bir kıraat, Kur'an-ı Kerim'i farklı telaffuz eden bir sistem, bir okuma biçimi Arap diline uygun olacak. Zaten Arap dilini temel zemindir. Yani konuşmanın sağlandığı, okumanın sağlandığı, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zemin bir defa genel olarak yanlış olamaz. Arap diline ters düşen bir kıraat zaten ne sahih olabilir ne mütevatir olabilir. Bu birinci madde. İkincisi, bu benimsenen kıraatlar Peygamber Efendimiz'e sahih bir yolla ulaşması gerekir bunların. Çünkü Kur'an okumada özellikle Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan okuma biçimi esastır. Bunun yanında el-ahru seba dediğimiz ruhsat dahildir. Fakat bir şekilde o ruhsatların, o bütün açılımların Peygamber Efendimiz'e uzanması gerekiyor. Dolayısıyla rivayet zincirini, isnat zincirini düşündüğümüzde ilgili kıraat imamının takip ettiği sistem Peygamber Efendimiz'e kadar gitmeli. Yani ben fulandan duydum, oradan tabiine, oradan sahabeye, oradan Peygamber Efendimiz'e sahih yolla bunun ulaşması gerekiyor. Bu şartlar ekseninde şunun bilinmesi gerekiyor. El-Ahruf-u Seba denilen, Kur'an ilimleri içerisinde müteala edilen konu kıraatlar meselesi kesinlikle değildir. Kıraatlar daha başka bir olgudur. El-Ahruf-u Seba dediğimiz 7 harf meselesi daha başka bir olgudur. El-Ahruf-u Seba nüzul döneminde çeşitli Arap kabilelerinin, Arap topluluklarının Kur'an'ı daha kolay okuyup ezberleyebilmeleri için verilen bir ruhsatın ifade edilmesidir.
0: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda kardeşlik ve arkadaşlık

bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Teferruç eğriyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, pilim şaştı. Nitekim bunları gördü.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.